0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6 FM. Radio Light.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün de yine hayatlarımıza ufak ufak dokunuşlar yapacağız ve böylece bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göreceğiz hep beraber. Hep diyoruz gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmayanlar ve genç nesli yetiştirenler. Aslında birazcık bilinçlenerek hayatımızda çok şey değişebiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Uygulayıcıları olalım ne olur. Ve bugünkü konumuz...
1: Evet, yaşamımızda tıkanıp kaldığımız noktaları açmak için sabah sayfaları.
0: Evet, sabah sayfaları gerçekten bizim hayatımızda çok işe yaradı.
1: Hı hı.
0: Şimdiye kadar bizle beraber bunları kullanan herkesin de çok işine yaradığını duyduk. O yüzden bu konunun spesifik olarak belirli konularla olan bağlantısını işlemeye çalışıyorduk.
1: Hı hı.
0: Birkaç program önce sanırım depresyonla olan bağlantısını inceledik. Yani biz depresyondayken sabah sayfalarını kullanarak nasıl iyileşebiliriz? Bunu bir araç olarak nasıl kullanırız? Buna baktık.
1: Hı hı.
0: Bugün de hayatımızda böyle hani hiç çıkış noktası bulamadığımız zamanlar oluyor ya. Biliyorum gençler hani böyle sınavlar falan var. Daha sonrasında üniversiteye gideceğiz. İş bulmak lazım ya da burs nasıl bulunacak? Nasıl staj yapılacak? Yurt dışına mı gitmek istiyoruz? Yabancı dil falan filan. Her şeyin bazen üstümüze geldiği zamanlar oluyor. Bir de bazen bütün kapılar öyle kapalıymış gibi oluyor ki orada öyle takılıp kalıyoruz. Donup kalıyoruz, hiçbir yere gidemiyoruz, gücümüz yetmiyor, imkanlar yok vesaire vesaire. Böyle zamanlarda sabah sayfalarını kullanıp nasıl kendimizi motive edeceğiz? Kendimizi hatırlatmamız gereken şeyler var. Bunları bugün bakacağız ve bu sabah sayfalarının ne olduğunu tabii yine şöyle bir anlatmak gerekecek sanırım.
1: Evet. Bizi takip eden dinleyicilerimiz de biliyor. Sürekli sabah sayfasından senin de dediğin gibi söz ediyoruz.
0: Hı hı.
1: Sabah sayfaları aslında dediğimiz gibi bir tür günlük ama sadece ne yaptığımızı ve nasıl hissettiğimizi yazmıyoruz. Belirli konular için odaklanmamız gereken bazı noktalar üzerinden hareket ediyoruz. Bugün de sabah sayfalarının yaşamımızda tıkanıklık yaşadığımızda nasıl kullanacağımıza bakacağız.
0: Tamam. Hadi bakalım o zaman senin o güzel sorularınla başlayalım.
1: Tıkanıklıktan kastettiğimiz nedir öncelikle?
0: Öncelikle tıkanıklıktan bahsettiğimiz bizden kaynaklanmayan, elimizden geleni yaptıktan sonra yine de kala kaldığımız dönemler.
1: Evet.
0: Bazı dönemler olur, her yere başvururuz, her şeyi yaparız. Yani okumuşuzdur ya da çalışmışızdır, gereken portfolyoyu hazırlamışızdır işe başvururken, gerekli kişilerle görüşülmüştür, her şey yapılmıştır. Her yerlere o CV'ler gönderilmiştir, bir sürü mülakata girilir ve bir bekleme süreci vardır. Yani artık orada belki olmuyordur, biz bir şeyler yapıyoruzdur bir türlü olumlu bir sonuca varamamış olabiliriz. Ya da o bekleme sürecindeyizdir, bize artık yapacak hiçbir şey kalmamıştır. Sadece bir şekilde hayatımızda netlik arıyoruzdur ama gidilecek hiçbir yer, açık görünen hiçbir kapı, yapılabilecek başka hiçbir şey kalmamıştır. Böyle zamanlarda nasıl hani o tıkanıklığı açıp da böyle pıt etse aslında sular akacak ama olmuyor dediğimiz dönemlere tıkanıklık dönemleri diyoruz.
1: Evet. Peki senin hiç böyle bir dönemin oldu mu?
0: Oldu.
1: Hı hı.
0: Böyle dönemler her zaman yaşanır. Şöyle bir şey var. Hayatınızda bir şey ilerler. Sonra bir yerde eşiğe ulaşırsınız. Yani üst seviyeniz odur. Ve orada bir sonraki aşamaya geçmek için artık bir tıkanır. Orada biraz fazlasını yapmak gerekir. Şeyde bile, sporda bile şöyle bir şey var. Diyelim ki ya kilo vermek istiyorsunuz ya da kas kütlesi edinmek istiyorsunuz. İşte bir programınız vardır, bir beslenme düzeniniz vardır. Devam edersiniz, edersiniz, wow çok işe yarar. Ya kilo verirsiniz ya işte vücudunuz gerçekten gelişiyordur, kaslarınız vesaire. Bir yerde plato dediğimiz bir alana gireriz. Yani artık ne kas kazanabiliyoruzdur, aynı şeyleri yapıyoruzdur, aslında hiç yanlış da bir şey yapmıyoruz. Ne de kilo verebiliriz, kilo vermemiz durur ya da kas kazanmamız durur, gelişmemiz. Sonra böyle bir kala kaldığımız ana gideriz. İşte orada o platodan çıkmak için O tıkanıklığın açılması gerekir. Hani bir ufak değişiklik yapılacak ki ya beslenme düzeninde ya antrenman düzeni değiştirilecek. Siz tekrar kilo vermeye ya da kas geliştirmeye devam edebilirsiniz. Hayatımızda da aynı bunun gibi böyle tıkanıklık ya da plato dönemleri oluyor. Bir sonraki aşamaya geçmek için biraz farklı, daha zor değil ama daha farklı şeylere odaklanmak gerekiyor.
1: Evet. Peki bu dönemin üstesinden nasıl geldin? Neler yaptın sen?
0: Birincisi kendime çok sabırlı davrandım ve şöyle daha önce depresyon meselesinde de dediğim gibi bunun geçeceğini, sonuçta bir şeyler değişecek ve o plato döneminden, o tıkanıklık döneminden çıkacağız. Bunu kabul etmek gerekiyor. Kendimize hoşgörülü davranmak gerekiyor. Ve ben o sırada sabah sayfalarını çok kullandım. Çünkü zaten madem bir şey yapamıyorum, yapabilecek bir şeyim kalmamış. Sadece yazarak aslında kendimi daha sonra olacakları hazırlayabiliyorum. Ve o tıkanıklık dönemi...

0: dediğin gibi. Hı-hı. Ama günlüklerde biz hep duygularımızı yazıyoruz ya da o gün ne yaptığımızı vesaire yazıyoruz ya da o günkü planlarımızı yazarız ya genelde. Sabah sayfaları biraz öyle değil. Yine bunları yapabiliriz. Bunların haricinde ama bollukla bereketle alakalı mesela çalışmak istiyorsak bunun için belirli sorular var. O sorular üzerinde odaklanmaya çalışıyoruz. Depresyonu atlatmak için depresyonla alakalı bize hatırlamamız gereken şeyleri hatırlatacak sorular soruyoruz ve bunların cevaplarını yazıyoruz. Yani spesifik bir konu üzerinden derinleştiğimiz sayfalar sabah sayfaları ve demiştik ki normalde ideali günde yarım saat yazmak ve sabah yazmak ama kimse normalde olması gerekenden yarım saat erken kalkmaktan hoşlanmıyor. Ya da işte anneler babalar çocuklarla ilgileniyor oluyor. İşte çocuklar apar topar çantaları hazırlayıp işte giyinip vesaire çıkma derdinde. Sabah mümkün olmadığı zaman herhangi bir zamanında günün vakit bulduğumuzda odaklanabildiğimizde yazabileceğimiz bir şeyler. Ama aynı zamanda 5 dakikada yazıldığı zaman da oluyor. Yeter ki zinciri kırmadan devam edebilelim. Hadi kısa bir araya gidelim.
1: Araya girelim. Bu arada siz bugünkü konuyla ilgili belki sorularınız varsa, paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Aramıza yeni katılanlar için tekrar söylüyoruz. Başka Bir Dünya adlı bir gençlik ve kişisel gelişim programındasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz tıkanıklık zamanları. Evet. Ve hayatımızda böyle bir netlik olmayan dönemlerde sabah sayfalarını kullanarak nasıl bu işin içinden çıkarız buna bakacağız.
1: Evet.
0: Evet, şimdi demin yönelttiğin soruyu geri alabilir miyim?
1: Evet, demiştim ki sabah sayfalarını yaşamımızda daha çok netlik oluşturmak için ve tıkanıklıkları da aşmak için nasıl kullanabiliriz?
0: Evet, üzerine yoğunlaşmamız gereken belirli sorular var. Bunları yazarak, bunların cevaplarını yazarak, kendi kafamızda da ya gerçekten bu kadar işin içinden çıkılmaz durumda mı yazı anlamış oluyoruz. Çünkü bazen aslında bir çare orada oluyor ya da yapabilecek bir şeyler kalmış oluyor ama biz görmüyoruz. Bir de işte kendimizi hazırlayabiliriz bu şekilde. Hı hı. Neler yazabiliriz mesela?
1: Evet.
0: Öncelikle daha önce böyle bir tıkanıklık zamanımız oldu mu?
1: Evet.
0: Bunu bir düşünmek gerekiyor. Ve yazmak gerekiyor. Daha önce de evet, hani bir kere işten çıkmıştım ya da işte bir kere yine sınav sonucu bekliyordum ve işte şöyle şöyle olmuştu ya da işte yine spor yapıyordum da artık kas kütlesi kazanmam durdu, işte ya da kilo vermem durdu ya da bir yerden sonra artık ilerleyemedim, bu kadar demek ki dedim dediğiniz ve aştığınız bir zaman oldu mu? Öncelikle bunu bir yazmak gerekiyor. Çünkü eğer bir kere böyle bir eşiği aştıysanız, şu anki tıkanıklığınızı da aşabilirsiniz demektir. Ve orada o tıkanıklığı aşarken neler yaptınız? Bunu nasıl başardınız?
1: Çünkü bu sonrasında da yaşayabilme olasılığınız olan durumlar için belki size rehberlik edebilir. Ya da aslında şimdiki yaşadığınız şeyin de aslında çok da büyütmemeniz gereken bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Belki bu açıdan iyi gelebilir.
0: Aynen öyle. Sonuçta düşünün ki küçükken çok böyle büyüttüğümüz bazı sorunlar oluyordu. Sonra onu aştık. Ya da bir video oyunu, yani bir oyun oynarken ilk başta mesela bir level'ı geçerken ya burada ne kadar zorlanmıştım diyorsunuz. Sonradan o size çocuk oyuncağı olarak geliyor. Yani hayat böyle bir şey. Zaten bu tıkanıklıklar olmasa bir aşama öteye gidemiyoruz. O yüzden öncelikle bunlar bize verilen güzel şeyler. O level'ı tamamladığımızı gösteren bir durum aslında.
1: Evet. Yani şunların üzerine belki düşünebiliriz. Birincisi, şu anda beni ne mutlu ederdi?
0: Evet, bu hayatımızda netlik kazandırmak için her zaman kendimize sorabileceğimiz en önemli sorulardan biri. Tamam, anlıyoruz. Zaten sabah sayfaları bunun için. Kendimizi neden kötü hissettiğimizi yazıyoruz. Tamam, bu kısmında bir problem yok. Tabii ki dışa dökmemiz gerekiyor, dışsallaştırmamız gerekiyor. Ama peki ya çözüm? Şunu düşünün, her şey mümkün olsaydı. Yani paranız da var, zamanınız da var, her şeyiniz var. Şu anda sizi ne mutlu eder? Ve her biri üzerinden, diyelim 5 şey yazdınız, devam edin. Yani mesela herkes ilk başta daha çok param olsun yazıyor. Tamam ama böyle değil. Şimdi para bir araç, bir amaç değil. Yani paranız olduğu için mutlu olmayacaksınız. Düşünün o zaman bir tane odada kapalı kaldınız, kucağınızda da bir sürü para var. Bir işe yarayacak mı, yaramayacak. Demek ki asıl istediğimiz şey para değil. Şimdi paranız olsa ne yapacaksınız peki? İşte sonra diyorlar ki şunu alırdım, bunu alırdım. Tamam. Mesela telefon. Evet. Yeni telefon alırdım. Tamam ama bu da bir amaç değil. Çünkü biz o telefonu neden almak istiyoruz? Tekrar kendinize sorun. Tamam, telefonu alınca ne yapmak beni mutlu edecekti? Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz asıl meseleye. Sonra diyeceksiniz ki belki daha iyi videolar çekeceğim. Ya da belki diyeceksiniz ki arkadaşlar arasında daha havalı olacağım. Şimdi yavaş yavaş noktaya gelmeye başladık. Bir, diyelim ki dediniz daha iyi videolar çekeceğim. O zaman demek ki siz video editleme ya da böyle bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Böyle bir netlik mi belirmeye başladı? O zaman yazacağımız şey daha çok param olsun, yeni telefonum olsun değil. Kendime daha fazla video editleme fırsatı, imkanı istiyorum. Ve belki böyle part-time bir işe başvuracaksınız ve zaten imkanı o ofisteki cihazlar sağlayacak. Bazen amacımız, yani aslında istediğimiz şeye gitme yolumuz bizim farklı olabilir. Tıkanmamızın sebebi o. Çünkü sürekli diyoruz ki param yok, param yok, param yok. İşte kamerayı alamıyorum mesela. Halbuki parayla alakalı değil. Eğer istediğimiz şey daha güzel fotoğraflar çekmekse, belki bir stüdyoda çalışmaya başlayacağız ve o imkanlar, o cihazlar zaten bize gelecek. Dediysek eğer ikinci şey örneğe geçelim. İşte telefon istiyorum dedim. Ondan sonra dedim ki arkadaşlar arası daha havalı olacağım. Eğer buna geldiysem arkadaşlar arasında neden havalı olmak istiyorum? Kendimi beğenilmiyor mu hissediyorum? Demek ki benim bunun üzerine çalışmam lazım. Daha beğenileceğim bir ortamda olmak istiyorum. O zaman belki bana değer vermeyen insanların arasından çıkıp bana daha çok değer veren kişilerin arasına girmem lazım. Çünkü benim değerim elimdeki telefonla ölçülebilecek bir şey değil. Gördünüz mü? Şu anda tam olarak neyin olmasını isterdim sorusundan gelip aslında neyin eksikliğini hissettiğinize ve bambaşka açık fikirlere geldik. Telefon dedik ama sosyal olarak daha kabul edilme ihtiyacına mı gidiyorum? Yoksa bir iş değişikliği ya da bir part-time iş isteği ya da bir hobi gibi bir yere mi geliyorum? Bunları önce iyi algılamam lazım. Ve bunu her şey için, hani diğer ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci şey ne istediğiniz. Hani çünkü bunun başlangıcı daha çok param olsun istiyorumdu. Şu anda sizi ne mutlu eder? Bunları yazınız.
1: Evet.
0: Ve bunların her birine neden? Öyle olunca ne olacak? Öyle olunca ne olacak? Bunları sürdürmeye çalışın. Hani iyice derinine ulaşana kadar sürdürün. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Ara verelim. Sonrasında tekrardan uzun uzun devam ederiz. Bu arada dediğimiz gibi siz de bize bugünkü konuyla alakalı yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız. You are good and your mercy endures forever. Say it again, you are good and your mercy endures forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radio Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda netlik oluşturmaktan söz ediyoruz bugün ve sabah sayfalarını bu amaçla nasıl kullanırız? Hayatımızı nasıl netleştiririz? Tıkanıklıklarımızdan, hani hiçbir yere gidemiyoruz, böyle kaldık dediğimiz noktalardan nasıl çıkarız? Sabah sayfalarını kullanarak bugün buna bakıyoruz. Ve ilk maddemiz, sabah sayfalarında odaklanmamız gereken, şu anda her şey mümkün olsaydı seni ne mutlu ederdi? Bunun üzerine konuştuk. Diğeri nedir?
1: Bunun önündeki engeller nedir?
0: Hı-hı.
1: Diyelim ki bizi ne mutlu edeceğini bulduk. Bunun önünde oluşabilecek engeller nelerdir?
0: Hı-hı. Bu farklı. Mesela diyelim, deminki örnekten devam ediyorum. Dediniz ki daha kabul edildiğim bir sosyal çevre. Neden yok? İşte çünkü etrafımdakiler öyle değil. Tamam, peki neden başka bir sosyal çevreye giremiyorum? Belki bir hobi grubuna girebilirim. Bunun önündeki engel nedir? Şuna dönmemek gerekiyor. Ben bir video editörü olmak istiyorum. Neden olmuyor? Çünkü telefonum yok. Değil. Bu telefon olmadan nasıl yapılabilir? Hani bana bu araçları ya da bu imkanı ne gibi bir ofis ya da kim sağlayabilir? Bunun önünde duran engel nedir? Ben bu engelleri nasıl kaldırabilirim?
1: Evet, bir başka maddede enerjimi ne sömürüyor?
0: Bu çok önemli bir madde.
1: Evet.
0: Şimdi bu diğer ilk ikisiyle bağımsız bir şey. En çok neye zaman, en çok neye para, en çok neye enerji harcıyorsunuz? Yani kaynaklarınızı sömüren şeyler neler, bunları bulun. En çok sizi ne yoruyor? Ve çözümler bulmaya çalışmak gerekiyor buna. Çok basit şeyler oluyor bazen. Mesela bazı kişiler diyor ki yollarda yoruluyorum. Tamam. O zaman daha yakın bir okula, yakın bir işe, yani iş değişikliği yapıp geçiş yapılabilir. Çünkü hayatınızda sürekli sizi mutsuz eden bir trafik ve yolda 3 saat kaybetme durumu varsa, ki ben böyleydi, benim durumum. Böyle yaptım. Nasıl çözebilirim diye düşündüm. Ya oraya taşınacağım ki bunu istemedim, ya da kariyerimi değiştireceğim ki bu oldu. Herkese çok korkunç bir şey gibi geliyor bazen. Nasıl olur, işten çıkarsam ya iş bulamazsam? Hayır. İşten çıkmadan önce bunu zaten planlıyor olacaksınız ve bunun üzerine çalışıyor olacaksınız, değil mi?
1: Evet, katılıyorum.
0: Mesela anneler diyecek ki işte bütün gün çocukla uğraşıyorum ya da bütün gün evle uğraşıyorum. Tamam, doğru, evet. Peki çocuğun kendi sorumluluğunu daha fazla almasını nasıl sağlarım? Benim annem bir noktada dedi ki bana, sen bunu kendin yapabilir misin? Evet, yaparım. O zaman ben artık sabahları sana kahvaltı hazırlamak için kalkmayacağım dedi. Ve yani buna karar verdik. O kendi başına aldığı bir karar değil. Çok doğru bir karardı. Çünkü geç yatmak durumunda kalıyordu. Ve hani neden benle erken kalkıp da hayatını daha zor bir hale getirsin? Ben kendim işte bir şeylerimi, onun akşamdan hazırladığı bir şeyleri atıştırıyordum. Hazırlanıp çıkıyordum. Ve böyle olunca o kendine daha fazla uyuyabildiği için, daha fazla dikkat edebildiği için kendine daha mutlu bir anne oldu. Hani ben okuldan geldiğimde daha uykusunu almış, güler yüzlü, daha az yorgun bir anneyle karşılaşıyordum. O yüzden de siz de acaba çocuklarınıza daha ufak başka sorumluluklar verebilir misiniz? Ya da ev temizliği mi? Bu nasıl daha düzenli hale getirilebilir? Acaba size yardım edebilecek insanlar var mı? Bazen bütün evi süpürmek bir kişi için zor. Ama mesela ne bileyim, herkes bir odayı süpürse belki o kadar da zor olmayacak. Ya da bilemiyorum, hani kuzenim mesela oğluna balkonu yıkatıyordu. Bazen bir şeyler iş bölümü yaparak hayatımızı çok daha kolaylaştırabiliyoruz.
1: Evet. Neye hayır demeyi öğrenmeliyim. Bunun farkına varabiliriz belki.
0: Sen bu konuda kendini ne durumda görüyorsun? Diyebiliyor musun hayır?
1: Önceden diyemiyordum ama artık demeye başladım. Çünkü sürekli karşımdakini mutlu etme şeyindeydim. Ama bu sefer kendimden çok ödün vermeye başladığımı fark ettim. O durumda demeye başladım, evet.
0: Birilerine hayır demek onların sizi sevmeyeceği anlamına gelmiyor. Ya da sizin onları sevmediğiniz anlamına gelmiyor. Hayır, sizin bahçelerinizin duvarıdır, çitidir. Şimdi diyelim ki benim çok güzel bir bahçem var ve hiç hayırım yok, hiç çitim yok. Herkes öyle hani langır lungur içeri dört nala giriyor, bütün meyvelerimi koparıyor, yerlere atıyor, çiçeklerimi koparıyor, alıyor. darbeder oluyor benim bahçem. Hiçbir zaman insanları tam olarak ya da dışarıdakili herhangi bir şekilde kimseyi mutlu etmemiz mümkün değil. Şundan bahsediyorum. Bir şey istediler. Şunu da bana yardım eder misin? Evet. Şunu da bana yardım eder misin? Evet. Gitgide benim kendime ayırdığım zaman azalıyor. Gitgide enerjim gidiyor. Tamam edeyim. Evet, evet, evet. Sonra bir gün yapamayacak halde olduğunuzda dünyanın en kötü insanı siz olursunuz. Sanki o sizin görevinizmiş de siz onu artık reddediyormuşsunuz gibi olur. Halbuki böyle bir şey yok. O yüzden bir şey kabul ettiğin zaman bir seferliğine mahsus yapabilirim. Eğer gerçekten yapacak gücünüz varsa ve isteğiniz varsa. Ama sürekli böyle bir şey yapamayabilir mi? Söyleyebilmek gerekiyor. Çünkü insanların sizi sevmesi sizden bekledikleri çıkardan dolayı olmamalı. Zaten siz olduğunuz için, kendiniz olduğunuz için değerlisiniz. Dolayısıyla insanların işine yaramasanız da değerlisiniz. Ve bu böyle olmalı. Bugün yapamayacağım, kusura bakma. Ya da ben bundan hoşlanmıyorum, kusura bakma. O çitlerimizi oraya koyacağız ki bahçemiz, kendimiz sağlam kalabilelim.
1: Çok gerçekten gerekli.
0: Hadi kısa bir ara verelim mi?
1: Evet, ondan sonrasında tekrardan uzun uzun devam edebiliriz. Bu arada belki siz konuda neler yapıyorsunuz, bunları paylaşmak isteyebilirsiniz, yazabilirsiniz bize. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyanın insanları hayatımızda nasıl netlik oluşturabiliriz? Sabah sayfalarımıza şu anda bahsettiğimiz şeyleri yazacağız efendim. Bunları yazdıkça kendimizi daha derinden tanıyacağız. İçinde bulunduğumuz durumları daha iyi analiz edeceğiz. Ve tabii ki de çözümler zaten kendiliğinden kucağımıza düşecek. Evet, geçelim bir sonrakine, daha sonra hepsini özetleriz.
1: Evet, önceliklerimizi nasıl şekillendirebiliriz? Bunun üzerinde düşünebiliriz.
0: Evet, önceliklerimizle alakalı olan şeyler, tamam bu kadar yoğunsun, bu kadar kaynakların gidiyor. Peki bunların arasında vazgeçebileceğin bir şey var mı? Bırakabileceğiniz bazı alışkanlıklar olabilir. Ya da artık birilerine yine hayır deyip bazı şeyleri hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Yani ben artık şunu yapamayacağım diyebilirsiniz. Bizim hayatımızda bir dönem vaktimiz olduğu için, yani pandemi döneminde daha doğrusu, online olarak felsefe kulübümüz ve film kulübümüz vardı.
1: Evet.
0: Daha sonra biz buna yetişememeye başladık. Ama yetişemediğimizde, bunu da kendimize itiraf edemediğimiz için bir süre artık stres halinde, yoldan yetişebilecek miyim, işte işten geldim, yorgunum, gerekirse aç kalıp yemek de yemeyip bütün gün de, yani açız yorgunuz, buna devam etmeye çalıştık. Ama işte bir yerde hayır, bunun bizden gitmesi gerekiyor. Artık o sezon geçti, o mevsim geçti, bizim böyle bir şey için vaktimiz yok, bunu bırakabilmek gerekiyor. Ve bıraktık. Başka şekilde de olmayacaktı zaten. Ve bu bizim hayatımızda daha az strese sahip olmamızı sağladı. Şimdi tıkanıklıkla bunun alakası nedir? Bunları da arada söyleyelim. İşte olmuyor, olmuyor, şunu yapamıyorum, neden zamanım yok? Ha, demek ki bir yerden bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Ya hayatımızdan birileri gidecek, ya alışkanlıklarımız gidecek, ya sosyal çevremiz değişecek, ya hobilerimiz değişecek, zamanımızı harcadığımız alan değişecek. Bir şeylerin demek ki tıkandıysak değişmesi gerekiyor. Bunun hani nerelerden açılabileceğini görmek için de kendimize bu şekilde sormamız lazım.
1: Evet. Hayatımızı nasıl kolaylaştırabiliriz? Bunun üzerine düşünebiliriz.
0: Evet. Hayatımızdaki zorluklara odaklanmak yerine, işte şöyle de tıkanıklık var, böyle de işte olmuyor, belirsizlik var yerine hayatımızı kolaylaştıralım. Hayatımızı nasıl kolaylaştırırız? Bununla alakalı aslında stresi azaltmakla alakalı bir bölüm yapacağız. Orada da bundan bahsedeceğiz. Ama bazı çok basit çözümleri olabiliyor hayatımızı kolaylaştırmanın. Örneğin işte zamanımızı vesaire normalde çok zorlanarak yaptığımız şeyleri harcamamak gibi. Aynı deminki gibi. Ama mesela şöyle şeyler. Ben sesli dikteyi kullanarak bir şeyler yazıyorum. Bu benden daha az zaman götürüyor. Ya da eğer teknolojik bir şeye başvurabiliyorsanız başvurabilirsiniz. Ya da hayatımızı kolaylaştırmak için şunu bilmek gerekiyor. Hayatımızı ne zorlaştırabiliyor? Nedir beni bu kadar tıkanmış hissettiren? O noktaları bulup bu konuda peki ben ne yapabilirim? Bu tıkanıklığım ne olsa açılırdı? Doğrudan çözüme odaklanmakla alakalı bir durumdan bahsediyoruz.
1: Evet. Ve her şey mümkün olsaydı şu an nasıl bir yaşam isterdin?
0: Evet. Şimdi gelelim bu en önemli kısmı. Zaten asıl uzun uzun yazmanız gereken kısım da bu. Şunu düşüneceğiz. Her şey mümkün olsaydı. Vizyon klasörlerinden bahsetmiştik daha önce. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Sabah sayfalarına sadece yazabilirsiniz. Nasıl bir eviniz olmasını isterdiniz? Her şeyi belirleyin. Spesifik olarak. Gözünüzde canlandırın. Çizebiliyorsanız çizin. Nasıl bir şehirde her şey mümkün olsaydı? Mesela benimki büyük bir şehir değil. Her şey mümkün olsaydı ben muhtemelen en fazla işte 400 bin nüfuslu küçük bir şehirde olurdum. Benim için bir şehirde neler önemli? Sizin için neler önemli yaşadığınız yerde? Benim için doğaya ulaşmak ama aynı zamanda da istediğim zaman hani bir kafeye gidebileceğim ya da işte alışveriş merkezi de olabilecek belki bir yerlere ulaşabilmek. Yani ben bütünüyle bir dağ köyünde yaşayamam. Bunu önce belirlemek lazım. Ve bunları baya baya araştırıyoruz. Mesela ben bir şehri çok seviyorum. Oradaki bütün ev fiyatlarına baktım. Oradaki evleri işte gezdim, baktım internet üzerinden. Ondan sonra interneti kullanarak o sokaklarda yürüdüm sanal olarak. Gezdim, baktım. Nereler var, neler yapılıyor. Bunlar vizyon çalışması için çok önemli. Tamam, şehri seçtik. Nasıl bir ev? Apartmanda mısınız? Bahçeli bir evde misiniz? Yani eğer tek başınaysanız, düşünün, o hayatı hayal edin. Ben kendi adıma, evet, bahçesi olan ama küçük evleri seviyorum. En fazla 60 metrekare olan. Yani çünkü eşimleyim ve yani kalabalık misafirlerim olmuyor. Kalabalık olduğu zaman da küçük bir ortamda da zaten olunabiliyor. Onun haricinde çok büyük bir ev benim için yani kutu gibi olması daha hoşuma gidiyor. Az eşya olması. Eşyalarınızı düşünün. Nasıl döşerdiniz? Ne gibi işte yatak odasını, oturma odasını düşünün ya da tek bir oda mı bu? Hayal edin. Her şey mümkün olsaydı nasıl bir hayatınız olurdu? Hadi kısa bir araya gidelim.
1: Bu arada konuştuklarımızla ilgili siz paylaşmak istediklerinizi bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız ve bugün hayatımıza netlik kazandırmaya, tıkanıklıklarımızı açmaya çalışıyoruz. Bunun için sabah sayfalarına yazıyoruz ve en son geldiğimiz noktada neler yazmamız gerektiğini konuşmuştuk. Hı hı. En sonunda şunu anlatıyorduk. Her şey mümkün olsaydı nasıl bir hayatım olsun isterdim? Yani doğaya ulaşmak vesaire vesaire ya da evimizi nasıl döşemek istiyoruz? İşte büyük camları olsun, ufak bir bahçesi olsun, evimden çıkıp çimene basabileyim. Siz de düşünün, kendiniz nasıl bir hayat isterdiniz? Ve bunları niye istiyorsunuz? Mesela havuzlu villa istiyorsanız neden? Ne yapacaksınız? Ben işte kalabalık seviyorum, arkadaşları çağırıp parti yapacaktım diyebilirsiniz. Bu sizin eğilimlerinizi gösterecek. Daha demek ki sosyalleşmeye ihtiyacınız var. Buradan bunu anlayacağız. Bir sonraki maddemiz nedir?
1: Kendi mesleğim haricinde yapabileceğim 5 meslek.
0: Evet.
1: Seçsem neleri seçerim?
0: Yine her şey mümkün olsaydı.
1: Evet.
0: Yani parasız kalmayacaksınız. Ve evet, bu işlere sizi alacaklar. Yalnız herkes ben futbolcu ya da ben şarkıcı olacağım demesin. Hayal ettiğiniz meslek değil, yapabileceğiniz 5 meslek.
1: Hı hı.
0: Ben öğretmenken bunu yazdığımda kendime yapabileceğim. İşte çevirmen olabilirim, şarkıcı olabilirim, yazar olabilirim, metin işte yazarı, reklamcı gibi ya da programcı olabilir mi yazmadım açıkçası. Programcıyı düşünmemiştim. Ve bir sürü böyle meslekler yazdım. Ve daha sonrasında şuna baktım. Benim kariyerim zaten o normalde olduğum şeyin haricine evriliyor. Yani benim orada belki şunu yapabilirdim. İşte mesela ben normalde muhasebeyle ilgileniyorum ya da bankacıyım. Ama pasta yapımı kursuna gitmiştim ve başarılıydım. Ve belki de ileride benim mesleğim olacak. Bir pasta sanatçısı olabilirim belki. Ya da emlakçılığı bırakıp makyöz olabilirim belki. Ya da böyle çok kişi tanıyorum. Bir yöneticiydi kendisi. Squash öğretmeni oldu. Yani hobi olarak squash oynamaya başlamış, sonra çok iyi ilerlemiş ve öğretmen oldu, antrenör oldu. Netice itibariyle bir düşünün bakalım, eğer şu anki işinizi yapmasaydınız, parasız kalacağım telaşı olmasaydı ne iş yapmak isterdiniz?
1: Hı-hı.
0: Nasıl bir hayat? Büyük bir aileyle mi, küçük bir aileyle mi, yalnız mı yaşıyorsunuz? Sonra ne gibi bir mesleğiniz var? Bunu bulduk ideal olarak. Bir sonraki nedir?
1: En büyük 5 korkunuz.
0: Hı-hı. Şimdi ideal olana odaklandık, kendimize bir hayat kurduk. Bunun aslında daha adım ötesi de var ama bizi bundan geri ne tutuyor? Bizi bunlardan geri tutan muhtemelen korkularımız. Ne gibi korkularımız? Şeylerden bahsetmiyorum, ben örümceklerden korkarım değil mesela. Çünkü örümcek fobisi ise onun bağlı olduğu bir şeylere bakmak gerekiyor. Onu daha bir uzmanla bakmak lazım.
1: Hı hı.
0: Ama hayatta şöyle olursa ben biterim dediğiniz ne var?
1: Hı.
0: Bu 5 şeye bir bakın. O zaman aslında bu ideal yaşamınızın önüne bunları koyduğunuzu göreceksiniz. Belki mesela işinizi değiştirmekten korkmanızın sebebi parasız kalmak istemiyorsunuz. Yani bundan korkuyorsunuz. O yüzden ömrünüz boyunca adım atamıyorsunuz. Ne uzayıp ne kısalıp böyle olduğumuz yerde kalıyorsunuz ve mutsuz oluyorsunuz. İşte orada hayatıma tıkandım. Her gün bir öncekinin aynısı ve ben mutsuzum dediğiniz bir zaman varsa belki o korkuyu atıp cesaretli olmak, güçlü olmak gerekiyor. Ve belki de bambaşka bir dünya açılacak önünüzde. Bir sonraki nedir?
1: Neden beni mutlu eden şeylerden uzak kalıyorum?
0: Hı hı. Neden uzak kalıyorsunuz? Yüzmeye gitmek istiyorum, gidemiyorum. Neden? Zamanım yok. Çocuklarla ilgilenmem lazım. Ya da yüzmeye gitmek istiyorum, gidemiyorum. Neden? Ders çalışmam lazım. Peki. Pek çok arkadaşım ve öğrencilerim de, çok da başarılı öğrencileri, genelde bakın sabah antrenmana gidiyorlar, antrenmandan okula geliyorlar. Onu bir şekilde çözmüşler. Ve tam tersi de egzersiz yaptıkları için ve sevdikleri bir şey yaptıkları için dersleri de normalden daha iyi. Derslerini kötü etkileyeceğini tam tersi iyi etkiliyor. Siz de normalde ne yapmak istiyordunuz? Neden bundan geri kalıyorsunuz? Sizi bundan geri çeken şey nedir? Bunu bir düşünün.
1: Hı hı.
0: Bir sonrakine geçelim.
1: Kendimi ne hakkında geliştirmek isterim?
0: Hı hı. Yine her şey mümkün olsaydı ne öğrenmek isterdiniz? Bir temizlik görevlisi ablamız vardı çalıştığım okulda. Ona sorduk, röportaj yaptım onu. Dedi ki, ben pasta yapmayı öğrenmek isterdim. Oradan zaten geldi örnek aklıma. Hı hı. Pasta tasarımcısı, yani hani artistik olarak yapıyorlar ya artık pastaları, olmak istiyormuş. Hı hı. Ki olabilir. Önündeki engel ne bunun? Öncelikle işte emekli olayım, öyle yapacağım dedi. Çünkü bir gelirinin, sabit gelirinin olmasını istiyor. Hı hı. Gayet mantıklı. Bir planı var artık.
1: Evet.
0: Bir sonraki nedir?
1: İdeal yaşam benim için nedir?
0: Hı. Şimdi şehrimiz, evimiz belli. Kimlerle yaşadığımız belli. İdeal yaşamın içinde başka neler var? Hangi mesleği yapacağımızı belirledik. Hı-hı. Diyelim ki ben pasta sanatçısı olarak yaşayacağım ya da işte squash antrenörü olacağım. Bir gününüzü, ideal yaşamınızın bir gününü yazın. İdeal yaşamınızın bir gününden kastım. Saat kaçta kalktınız? Gayet böyle ders programı. Pazartesi, salı yazın. Pazartesi şu saatte kalkarım. Sonra şunu yaparım, bunu yaparım. Bayağı ders programı gibi. Bunları yazmak gerekiyor. Kalktım, işte kahvaltı yaptım falan falan. Sonra hani işe nereye gidiyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Göreviniz ne? Diyelim işte bir kafem var ya da işte pastanem var. Pasta yapmaya gidiyorum. Ya da önce alışverişi yapıyorum. Sonra pastaneye gidiyorum. Şunları işte düzenliyorum. Şu saatle şu saat arasında e-maillere cevap veriyorum. Bilemiyorum artık ne yapıyorsanız. Ya da işte şu günler saç bakımım var, şu günler sakal tıraşı işte için berbere gideceğim. Her şey olabilir. Şu günler spor yapacağım, bu günler bilmem ne. Bütün haftanızı saat saat yazın. Ben kendime böyle bir gün yaptığımda salı günü akşamlarına konserim olduğunu koymuştum. Sonunda televizyonda program yapmaya başladık ve evet, müzikli bir program ve salı günleri o program denk geldi. Vizyon böyle bir şeydir. Fark etmeden kendinizi oraya çekersiniz. Hayatınız o şekilde şekillenir. İşte böyle. Başka bir şeyimiz var mı?
1: Son olarak da çevremde neleri değiştirmek isterdim? Bunun üzerinde düşünebiliriz.
0: Çevrenizdeki insanların iradesini değiştiremezsiniz. Yani birisi bu da ne biçim insan değil, onlarla iletişim kurma yolunu ve ilişkilerinizi değiştirebilirsiniz. Yani bu nasıl olacak? İşte daha pozitif, şöyle şöyle insanlarla mı olmak istiyorsunuz? Okul çevreniz mesela hoşunuza gitmiyor mu? Koşu kulübüne girin, o sosyalleşme ihtiyacınızı oradan hani giderebilirsiniz. Yine ideal hayatınız, işte nerede yaşıyorsanız, kimlerle yaşıyorsanız. Haftanın iki günü işte ne bileyim bisiklet kulübüyle bisikletle işte gezeceğiz ya da yürüyüşlere çıkacağız. Hı hı. Son derece güzel bir şey.
1: Evet, kesinlikle.
0: Tamam mı?
1: Evet, tamamladık.
0: Evet, yine programımızın sonuna geldik.
1: Evet.
0: Bütün bunlar üzerine, yani özetlemek gerekirse, ideal yaşam sizin için ne? Bunun önünde duran engeller ne? Mümkün olduğu kadar bu engeller nasıl aşılır? Bunları detaylı bir şekilde kendinize sunduğunuz zaman hayatınızda ufak ufak neleri değiştirebilirsiniz, netlik kazanmış olacak. O zaman kendinizi tıkanmış böyle bir yerde, ömrümüzün sonuna kadar ben aynı bunları yapmaya devam edeceğim, ben yaşamak istemiyorum fikrinden kurtulacaksınız.
1: Evet.
0: Çünkü yaşam güzel ve yaşam her zaman tekrar başlar. Yeter ki siz bu netliği kendinize oluşturabilin. Her seferinde söylüyoruz. Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir.
1: Umarız.
0: Bir sonraki başka bir dünyada görüşmek üzere.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Evet. Sevinçle kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Zamanınızın çoğunda ne düşünürseniz ona dönüşürsünüz. Eğer bu bencillik ise bencil olursunuz. Eğer bu acı ise acı çekersiniz. Eğer bu sevgi ise sevgi dolarsınız. Bizler düşündüğümüz neyse oyuz. Bu nedenle Tanrı bu duyguların kontrol altına alınmasını kesinlikle gerekli görür.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Duygularımıza Bir Bakış adlı bugünkü programda insan duyguları, karşı karşıya kaldığımız olaylara verdiğimiz tepkiler ve duygularımızı nasıl kontrol edebileceğimizi ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, bilge bir adam, düşüncelerinizi yönetin, duygularınızı kontrol edin, böylece de kaderinize hükmedersiniz demiştir. Bunun doğru olmasının sebebi, duygularımızın, düşünce hayatımızın ürünü olmasıdır. Ne düşünüyorsak, oyuz. Düşündüğümüzden farklı bir kişi olamayız. Kutsal kitap, ruhta yürüyen kişinin duygularını açıklamayan değil, duygularını kontrol altına alan kişi olduğunu söyler. Gün boyunca 12 veya 18 saat içinde yaşadığımız duyguları düşünmeye başladığımda, bu yaşlı bedenin ne kadar katı olduğunu anlamaya başlıyorum. Sevinç, mutluluk, acı, umutsuzluk, yalnızlık, korku, şüphe, hüsran ve endişe gibi duygu fırtınalarıyla her gün karşılaşırız. İnsan vücudunun ve aklının bir günde bu kadar fazla şeyle karşılaşması gerçekten de inanılmazdır. Duygularımızın karakterini düşünelim. İlk olarak duyguların kaynağı hakkında konuşalım. Hepsi, tümü Tanrı'dan gelir. Bir dakika, Tanrı bize kızgınlık duygusu vermedi diyebilirsiniz. Dostlar, her duygu Tanrı vergisidir. Yaratılış bölümüne dönelim isterseniz. İncil'de duygular her yerdedir. Duyguların ilk açığa çıkışını merak ediyorsak hemen Yaratılış 1. bölüm 3. ayete bakalım. Ayette Tanrı'nın ışık olsun dediği yazılıdır. Burada bir duygu açığa çıkmaktadır. Bu duygunun ifadesi olarak her şeye egemen yüce Tanrı yaratılışa başladı. Yaratılış Tanrı'nın duygusunun bir sonucudur. Onun arzusu dünyayı yaratmaktı. O insanı yaratmak istedi. Şimdi dilerseniz 26. ayeti okuyalım. Bakın ne diyor? Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı burada insanı yaratma arzusunu açıklamaktadır. Şimdi dilerseniz 2. bölüm 18. ayette Tanrı'nın Adem'i yarattıktan sonra ne dediğine bakalım. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Evet, yalnızlık başa çıkmamız gereken bir duygudur. Tanrı gördü ki Adem yalnızlık çekiyordu ve bu da hiç iyi bir şey değildi. Böylece Tanrı hemen 3. bölümde yalnızlık sorunuyla ilgilenmeye başladı. Havva'nın Adem'le bahçedeki küçük konuşması ikinci negatif duyguyu ortaya çıkarmıştır. 8. ayete göre Adem ve Havva bahçededir. Şimdi ayeti okuyalım. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Rab Tanrı Adem'e "Neredesin?" diye seslendi. Adem, "Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim," dedi. Tanrı, sevgili dostlar, dünyayı ve insanı yaratma arzusunu açıkladı. Tanrı, Adem'in yalnız olduğunu gördü ve tüm hayatı boyunca Adem'in yalnız kalması iyi değildir, dedi. Sonunda da hayatından yalnızlık duygusunu çıkarıp, arkadaşlık kurması için Adem'e bir kadın verdi. Sonra Adem, bahçede başka bir duyguyu, yani sevgi duygusunu tecrübe etti. Adem, Havva'yı sevdi. Peki, duygularımızın kaynağı nedir öyleyse? Bakın, 2. Timoteus 1.7'de ne diyor? Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Aynı zamanda sevinç, huzur, mutluluk ve sevdiğimiz tüm duygular Tanrı vergisidir. Duygular İncil'in ilk bölümünden başlayarak tüm kutsal yazılar boyunca yer alır. Duygularımızın kaynağı Tanrı'dır. Şeytanı duygularımız hakkında suçlamayın. Şeytanı ve kendinizi davranışlarınız ve duygularınızı açıklama şekliniz hakkında suçlayabilirsiniz. Ama şeytanı duygularınız hakkında suçlamayın. İkinci olarak öfke duygusunu ele alalım. Öfkenin amacı diğer insanlara acılarımızı püskürtmek değildir. Tanrı bize bu duyguyu Tanrı'nın egemenliğindeki yanlış şeyleri düzeltmek için bizi motive etmek üzere vermiştir. Tanrı bizlere sevgi duygusunu vermiştir. Neden? Siz ve ben birbirimizle ilgilenelim ve birbirimizin arzularını ve ihtiyaçlarını karşılayalım ve aynı zamanda Tanrı'yla göksel babamız olarak ilişki kuralım diye. O bize arzu duygusunu vermiştir. Öyle ki bazı şeyleri başaralım, elde edelim ve sahiplenelim. Tanrı bize tüm bu duyguları vermiştir, öyle ki vücutlarımızı, bedenlerimizi harekete geçirebilelim. Eğer korku duygumuz olmasaydı, tehlike geldiğinde ne yapardık? Sadece sevgili dostlar öylece kala kalır ve yok edilirdik. Demek ki duygularımız Tanrı tarafından birbirimize hizmet etmemiz için verilmiştir. Problem şu, çoğu zaman duygularımız bize hizmet edeceğine ve böylece Tanrı'ya yeterli şekilde hizmet edeceğimize, duygularımızın bize hükmetmesine ve bizi kontrol altına almasına izin veriyoruz. Sonunda yalpalıyoruz ve bir duygudan diğerine savrulup duruyoruz. Tanrı duyguları bize onlar aracılığıyla hizmet edelim diye vermiştir. Örneğin diyelim ki sizde hiç sevgi duygusu yok. Hayatta kaçırabileceklerinizi bir düşünsenize. O, yani Tanrımız duyguları bize hizmet etmesi için verdi. Bize hükmetmesi için değil. Bu nedenle eğer Tanrı'nın olmamızı istediği erkek ve kadınsak, Tanrı'nın kontrol etmemizi istediği şekilde duygularımızı kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Öyle ki duygularımız bize hizmet etsin ve diğer insanlara hizmet ederken bizi donatsınlar. Kalbimizde hiç ilgi, sevgi, şefkat yoksa sevgili dostlar, nasıl olur da başkalarına şefkat, sevgi ve ilgi gösterebiliriz? Evet, duygular hizmet içindir ama bizi kontrol altına almak için değil. Burada değinmek istediğim ikinci şey, duygularımızı saran karışıklık sorunudur. Karışıklığın 5 yönünden bahsetmek istiyorum. Birincisi, birisi ben duygusal biri değilim diyebilir ama aslında bu kişinin söylemek istediği şey şudur. Ben duygularımı çok kolayca açıklayamıyorum. Birçok kişi bununla gurur duyar. Ama şunu söyleyeyim. Duygularını doğru şekilde ifade etmeyi öğrenmemiş kişiler sağlıklı kişiler değildir. Galatyalılar 5:22'de ruhun meyvesinin sevgi olduğu bildirilir. Sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimden söz edilir. Ve bu tür nitelikleri yasaklayan yasa olmadığı söylenir. Bunlara sahipseniz onları kendinize saklayamazsınız. İsa Mesih sürekli olarak duyguları ifade ediyordu. Dostlar, ben o duygusal insanlardan değilim diyen kişi aslında gerçekten bir şeyi ikrar etmektedir. Siz hiçbir zaman yaşamdan zevk almadınız. İşte asıl söylediğiniz budur. Aslında Tanrı'ya itaatsizlik etmeden de harika zaman geçirebilirsiniz. Eğer doğru şekilde yaşamayı öğrenemediyseniz bir şeyler kaçırıyorsunuz demektir. İkinci problem ise insanların bu noktada sergilediği tavırdır. Bazıları şöyle der, bu tür duygular hakkında Pavlus'un Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir dediğini biliyorum. Evet, bazılarınız böyle söyler. Bazıları da şöyle der, bazı insanların problemi duyguları ifade etmenin bir zayıflık işareti olduğunu düşünmeleridir. Bunun doğru olmadığını açıklamama izin verin. Her şeyden önce siz tüm gün boyunca zaten duygularınızı açıklarsınız. Şimdi gelelim duygularla ilgili üçüncü maddeye. Duygularla ilgili üçüncü yanlışlık ve karışıklık ise duyguların bizim düşmanımız olduğudur. Oysa İncil'de bunu onaylayan bir şey yoktur. Duygularımız düşmanımız değildir. Kontrol altına alındıklarında bizim değerlerimizdir. Ama kontrol altında değillerse o zaman bizim yükümüz haline gelirler. Şimdi fark etmenizi istediğim dördüncü noktaya geldik. İncil, Tanrı'nın bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve disiplin ruhunu verdiğini söyler. Evet, o bize ruh verdi. O bize akıl denetimi verdi. Duygusal bir hayat için ruhsallığın gerekmediğini düşünenler vardır. Böyle hissederler, iyi bir duygusal hayata sahip olurlar ama Tanrı'yı dışarıda bırakırlar. Dostlar, bunu yapamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde Tanrı'yla doğru bir ilişkiye sahip olmadan sağlıklı duygusal bir hayata sahip olunamaz. Diğer bir duygu ise suçluluk duygusudur. Suçluluğu ifade etmenin ve suçlu hissetmenin sebebi suçlu olmamızdır. Bazen tabii ki bu suçluluk değildir. Biz düşüncelerimizi karıştırırız ve Tanrı'nın sözünü reddettiğimizden dolayı bu noktada problemler yaşarız. Üçüncü şey, bu duygularımızı kontrol etme hakkındadır. Tanrı duygularımızı kontrol etmemizi ister. Çünkü böylece daha değerli ve onun tarafından daha kullanılabilir hale geliriz. Kendimizle daha mutlu oluruz. Diğer insanlarla daha kolay ilişki kurabiliriz sevgili dostlar. İnsanların duygularını kontrol etme yollarından 4 tanesini burada şu anda sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, bazıları onları bastırmayı ister ve duygularıyla bir problemleri olduğunda görmemezlikten gelme yolunu seçer. Böylece onu kabul etmeyi reddeder, itiraf etmez. İnsanların ikinci tutumu ise duyguyu boğma tutumudur. Bazıları bilirler ki o oradadır ve hiçbir şartta onu bırakmazlar. Onunla yürürler ve onu tutarlar, ona sarılırlar. Dostlar, duygunuzu boğamazsınız. Onunla yüzleşmeniz, anlaşmanız gereklidir. Eğer kalbinizde acılık varsa, Tanrı'ya onun orada olmadığını söylemeyi bırakın. Yani o duyguya sahip olmadığınızı, o duyguyla probleminiz olmadığını söylemeye kalkışmayın. Sadece itiraf edin. Öfkenizin hapsedilip, bastırılıp ve boğulmasına izin vermeyin. Bu ondan kurtulma yolu değildir. Şimdi, bir diğeri de sürüncemede bırakmaktır. Sürüncemede bırakmak hiçbir şeyi düzeltmez, aksine ne yapar? Derinleştirir. Aksine kökleştirir, aksine daha fazla soruna neden olur. Duygulardan kurtulamamanın bir yolu da birisinin sizin için dua etmesidir. Sizin üzerinize ellerini koyarlar ve basit bir dua ederler. Sevgili dostlar, ben de şifa için dua edilmesine inanıyorum. Fakat insanların yüreklerinde bazen duygusal zorluklar vardır ve ne yazık ki çok uzun yılların birikimi olan bir şey bazen çok çabuk çözülemez. Yani şunu söylemek istiyorum. Hayatınızda doğru olmayan tutumları düzeltmek için sabır, sevgi ve kararlılık gereklidir. Duygularımızı kontrol etmeyi nasıl öğreniyoruz? Duygularımızı kontrol etmeyi öğrenmenin ilk adımı tecrübe etmektir. Yeni doğuşu tecrübe edin. Yeni doğumu yaşadıktan sonra da İsa Mesih'i hayatınıza kabul edersiniz. Artık Tanrı'yı duygusal hayatınıza aldınız. O, duygularınızı kontrol altına almak için gerekli olan tüm ayarlamaları yapmaya yeterlidir. Öyleyse ilk olarak yeni doğuşu yaşamak ve sonra Tanrı'yı hayatımıza almak ilk adımdır. İkinci şey ise hayatınıza hükmeden düşünceleri gözden geçirmektir. Hepimize hükmeden düşünceler vardır elbette. Bakın, Özdeyişler 23:7'de duyguların düşüncelerimizin ürünleri olduğu bildirilir. Eğer duygularımı kontrol edeceksem, düşüncelerime hükmeden ana düşüncelerimin ne olduğunu görmek için onları gözden geçirmeliyim. Bu, işinizle ilgili bir düşünce olabilir, gelecekle ilgili olabilir, yalnızlık düşüncesi olabilir, birisi hakkında bir düşünce olabilir, güvenliğinizle ilgili olabilir. Dostlar, sizi kontrol eden, çeşitli düşüncelerle aklınızda yer eden, düşüncelerinize hükmeden faktör nedir? İşte Bunu gözden geçirin. Kendinize şu soruyu sorun. Beni sürekli meşgul eden bu düşünce gittiğim yolda bana yardımcı mı oluyor yoksa beni yavaşlatıyor mu? Zamanınızın çoğunda neyi düşünürseniz ona dönüşürsünüz. Eğer bu bencillikse bencil hale gelirsiniz. Eğer bu acı ise acı çekersiniz. Eğer bu sevgi ise sevgiyle dolarsınız. Size hükmeden bu düşüncelerle aklınızdaki zihinsel tuvalinize dönüştüğünüz insanı çizersiniz ve bunun dışında başka bir şey olamazsınız. Bir yönde düşünüp ondan daha farklı bir şey olamazsınız. Bizler düşündüğümüz neyse oyuz. İşte bu yüzden bu duygularımızı kontrol altına almamız gerekir. Bunu yapmak için de düşünce şekillerimizi gözden geçirerek işe başlamalıyız. Bazı insanların fikirleri sabittir. Fikri sabit kişi şöyle der, karar vermeliyim ama beni rahatsız etme. Fikri zaten bellidir. Ne yapacağını bilir ve başka bir şey dinlemeyecektir. Kendinize şunu sorun, eğer bunu sürekli düşünmeye devam edersem, bu bana hız mı kazandıracak yoksa beni yavaşlatacak mı? Dostlar, bakın Pavlus Romalılar 12:2'de ne diyor? Bu çağın gidişine uymayın. Evet, Pavlus yani şunu demek istiyor. Dünyanın sizi bir kalıba döküp şekillendirmesine izin vermeyin. Bunun olmasına izin vermeyin. Demek ki ikinci olarak bu düşünceleri gözden geçireceğiz. Üçüncü olarak ise düşünce kalıplarımızı değiştireceğiz. Düşünce kalıplarımızı değiştirin demekle ne demek istediğimi sorabilirsiniz. Basitçe şunu demek istiyorum. Eğer belli bir düşünce şekliniz varsa geri çekilin ve gerçekten düşünmek istediğinizin bu olup olmadığını gözden geçirin. Düşünce kalıplarınızı değiştirin. Yaptığınız şey geride durmak, bakmak ve şöyle demektir. Hayır, ben bu olmak istemiyorum. Bu hayatımı harcamak istediğim şey değil. Peki, düşünce kalıbınızı nasıl değiştirirsiniz? Dostlar, kutsal kitabı okumaya başlayın. Duygularınızı Tanrı'nın kontrolü altına bırakın. Onları Tanrı'nın kontrolünün altına bırakmak için Tanrı'nın düşüncelerinin benim düşüncelerimle karışması gerekir. Eğer yeteri kadar onun düşünceleri benim düşüncelerimi ele geçirirse, bu yavaş yavaş, haftalar boyunca, aylar boyunca, bir yıl veya daha fazla zaman içinde de olabilir. Böylece benim olaylara bakış şeklim değişecektir. Şimdi gelelim dördüncü noktaya. Bu bir şeyin alıştırmasını yapmaktır. Dostlar, dua etmenin güçlü ayrıcalığını yaşayın. Eğer şimdi yalnızca dua edin deseydim, sanırım bunu not almazdınız. Peki neden yapmazdınız bunu biliyor musunuz? Çünkü biz düşüncelerimizi öyle programlarız. Biz deriz ki bunu daha önce duydum. İşte problem bu. Şimdiye kadar duyduğumuz pek çok şeyi bir kere daha dinlemiyoruz ve ne yazık ki dinlemediğimiz pek çok şey de bize asıl çelme takan şeyler. Şimdi dua etmenin güçlü ayrıcalığını yaşayın. Dinleyin. Tanrı ile kendiniz hakkında konuşurken ona şüphelerinizin ne kadar çok olduğunu, korkularınızın ne kadar korkunç olduğunu, ne kadar endişeli olduğunuzu anlatmayın. Böyle yapmaktansa pozitif bir yolla yani olumlu bir yolla anlatın bunları. Şöyle diyebilirsiniz, Rab sana şükretmek, sana teşekkür etmek istiyorum. Sen benim tüm ihtiyacımsın. Evet, pozitif yani olumlu kelimeler kullanın. Siz aklınızda alışılmış bir düşünceye sahipsiniz ve aklınızda şüphe, korku, endişe, hüsran, zina uzun zamandır yer almaktaydı. Bu düşünce kalıbını değiştirirken kelimeleri kullanmalısınız. 2. Timoteus 1:7'de şöyle yazılıdır. Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Sonuncu ise şu. Tanrı'nın iyileştirme sürecinin hemen başlamasını beklemeyin. Tanrı'nın sözünü okumaya ve dua etmeye başladığınızda ve Tanrı'ya duygularınızı tedavi etmeye başladığı için şükrettiğinizde o duygularınızı kontrol altına alır. ona inanmanız, güvenmeniz ve onda dinlenmeniz için sizi değiştirir. Siz artık endişeyi, şüpheyi, korkuyu, kaygıyı, yalnızlığı ve eziyeti hak etmiyorsunuz. Bunları adım adım, an ve an, ayet ve ayet kabul etmeye başladığınızda şöyle diyeceksiniz: "Olamaz, bunu daha önce görmemiştim." Şaşıracaksınız sevgili dostlar. Bakın, Mezmur 84:11'de şöyle yazılı: "Rab Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar. Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez." Şimdi, güneş ve sığınak nedir? Güneş aydınlatır, parıldar. Güneş yaşamımda bana yön vermek için ışık olur. Sığınak ise beni korumak içindir, ihtiyacımı karşılar. Önce bu küçük düşünceleri aklınıza yerleştirdikten sonra o, yani Tanrı, yönünüzle ilgili algınızı değiştirir. İyileşme süreci, kontrolünüz dışındaki duygularınızı onun iyileştirmesi, onlara hükmetmeniz ve sizin hizmetinizdeki hizmetkarlarınız olmak üzere kontrolünüzün altına girmeleri için kendinizi Tanrı'ya adadığınız ilk günden itibaren işlemeye devam edecektir. Bu işleme başladığınız andan itibaren Tanrı'nın iyileştirme süreci başlar. Bu, vücudunuzun yani bedeninizin dışına sıvadığınız bir şey değil, içinize işleyen bir şeydir. O, kutsal ruhtur. O, Tanrı'nın size verdiği harika duyguları, anlamlı, sevinç veren, yardımcı, kalbinizde mutluluk duymanızı sağlayacak ve canınızda esenlik hissedeceğiniz şekilde bir rahatlama duygusu ve tamamlanmışlık hissiyle ifade etmeniz için sizi özgür kılmaya başlayacaktır. Kim? Tanrı'nın ruhu. Kim? Kutsal ruh. İşte o zaman gülmek istediğinizde gülmeye, ağlamak istediğinizde de ağlamaya başlarsınız. Ve sevgili dostlar, birilerinin sizin hakkınızda ne düşündüğüne takılıp kalmazsınız.
1: Günümüzde kendimiz hakkında nasıl daha iyi düşünebiliriz konulu birçok makale ve öneri duyuyoruz. Halbuki durumumuzu olduğu gibi kabul edip duygularımızı Rab'be teslim etmek bundan çok farklıdır. Unutmayalım ki Rab ihtiyaçlarımızı karşılayıp bize esenlik vermek için isteklidir. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5-34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212-227-4418'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar, aynı nitelik ve kıdemdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Vahiy 1. bölüm 18. ayette diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir der. Korkmamıza gerek yok çünkü ikinci noktada İsa Mesih diri olan benim, öldüm ama çağlar çağı diriyim demektedir. Burada onun bizi kurtaran ölümü ve dirilişi belirtilir. Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Korkmamıza gerek yok. Elçi Pavlus, kim sizi suçlu çıkartacak diye soruyor. Ölmüş olan Mesih İsa, bende bir hata buluyor musunuz? Büyük bir günahlı olduğumu mu söylüyorsunuz? O zaman Mesih'in benim için öldüğünü ve dirildiğini bilmenizi isterim der. Bağışlandığımı kanıtlamak için İsa Mesih dirildi ve onun sayesinde ben de bir gün cennette olacağım. Benim için ne mutlu ki Tanrı'nın sağında benim için aracılık eden ve benim için dua eden bir Mesih'im var. Korkmama gerek yok çünkü bunun üçüncü nedenini İsa Mesih'in çağlar çağı diriyim diyor olması. Bu onun şu anki durumunu belirtir. O yalnızca yargılamayıp bizim için dua da eder. Dördüncü neden ölümün ve ölüler diyarının anahtarının İsa Mesih'te olmasıdır. Ölümün gücü ve yetkiyi simgeler bu anahtar. Kendi ölümü ve dirilişi sayesinde İsa ölüm üzerinde de yetki sahibidir. İsa'nın ölüme egemen olması bizi rahatlatır. Bizi ölüm korkusundan kurtaran İsa Mesih'in dirilmiş olmasıdır. İzleyen ayetler vahideki olayları 3 bölüm dilimine ayrılmış şekilde bizlere iletir. Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman. Şu anda gelişigüzel bir ayrım yapıyorum ancak ileride bunun doğru olduğunu göstereceğim. Gelecek olaylarla ilgili zaman dilimleriyle 1. bölüm 19. ayetten itibaren karşılaşırız. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz der. Gördüklerini yaz. O ana kadar Yuhanna ne gördü? Yüceltilmiş Mesih'i görmüştü. Buradaki konu Yüce Mesih'tir. Dikkatinizi atlara, canavarlara, belalara vermeyin. Onlar yalnızca gelip geçici şeylerdir. Gözlerinizi Rab İsa Mesih'e çevirin. Yuhanna onunla ilgili olarak aldığı görümü kaleme almaktadır. İkinci olarak şimdi olanları diyor. Nedir bunlar? Bunlar toplulukla ilgili şeylerdir. 2000 yıldır halen daha buradayız. Toplulukla ilgili konular 2. ve 3. bölümlerde geçer. Üçüncü olarak bundan sonra olacakları diyor. Bu İsa Mesih'in belirlediği programdır. İmanlar topluluğunun cennete alınışını ardından da yeryüzünde gelişecek olan olayları görürüz. Dördüncü bölümden başlayarak 22. bölümün sonuna kadar Mesih'in programı ele alınmaktadır. Yedi kandillikle ilgili 7 yıldızın yorumunu size aktarmaya çalışayım. Vahiy 1. bölüm 20. ayette sağ elimde gördüğün 7 yıldızda 7 altın kandilliğin sırrına gelince 7 yıldız 7 kilisenin melekleri, 7 kandillik ise 7 kilisedir der. Yuhanna simgelerle olayları açıklayacak ve bu simgelerin anlamlarını kavramada bize yardım edecektir. Yüce Mesih'e bakmış olan yalnızca Yuhanna'ydı. Paulus Yüce Mesih'i görmemiş miydi diye sorabilirsiniz. Elçi Paulus'un gördüğü güneşten daha parlak bir ışıktı. Elçilerin İşleri 26. bölüm 13. ayetti. Elçi Paulus'un Mesih'i tüm görkemi içinde görmüş olabileceğini düşünmüyorum ancak onun orada olduğunu biliyordu. Bu parlaklık Paulus'un birkaç gün hiçbir şey görmemesine de neden oldu. Dolayısıyla yüceltilen Mesih'i ilk gören Yuhanna'ydı. 7 yıldız 7 melek ile eş tutulur. Yıldız otoriteyi simgelemektedir. Yahuda 13. ayette yoldan sapanlar serseri yıldızlara benzetilir. Melek sözcük olarak insan ya da melek şeklindeki bir aracıyı ifade etmektedir. Yeryüzündeki bir topluluğun öğreticisini ya da gökteki meleklerin bir elçisini belirtiyor olabilir. Kalınca burada 7 topluluğun önderleri kastedilir. 7 Şam'dan da 7 kilise topluluğudur. 7 Şam'dan Asya'daki 7 topluluğu simgelemekteydi. Karşılık olarak da bunlar Mesih'in izleyicilerine işaret etmektedir. Vahiy 2. bölüme geldiğimizde Mesih'in bedenine yani kiliseye imanlar topluluğuna da gelmiş bulunuruz. İsa Mesih bu topluluğu öylesine çok sevdi ki kendisini onlar için feda etti. İmanlar topluluğunu baba oğula vermişti ve o da Yuhanna 17. bölümde onlar için dua etti. 3. bölümden sonra inanlar topluluğundan fazla söz edilmez. 4. bölüme dek 19 kez bu konudan söz edilmektedir. 4. bölümden 20. bölüme kadar topluluktan bir kez bile söz edilmemektedir. Bu durumda doğal olarak topluluğa ne olduğu sorusuyla karşı karşıya kalırız. Ancak topluluk artık dünyada değildir. Uzaklaştırılmış yani buradan alınmıştır. Bu yeni mektubun 3 değişik yorumu ve uygulanışı söz konusu olabilir. İlk olarak çağdaş yorumdur. Yuhanna'nın günündeki topluluklar doğrudan bir mesaj almışlardı. Ben bu yeni topluluğun kurulduğu yerleri defalarca ziyaret ettim. Her defasında da kutsal kitaba oralarda daha yakın hissettim kendimi. Ardından İsrail'e gidip bu gezinizi daha da heyecanlı hale getirebilirsiniz. Bu kalıntılar açık bir mesaj verir. Yuhanna çok iyi tanıdığı topluluklara yazmaktaydı. Sir William Ramsay şöyle söyledi. Yedi topluluğa bu mektupları yazan kişi her birini tanımaktaydı. İkinci yorum şekli ise bileşik yorumdur. Bunların her biri topluluğun bileşik bir resmini vermektedir. Her bir topluluğa verilen her mesajda her zaman tüm topluluklara uygulanabilecek bir yön bulunur. Yani Bergama'daki topluluğa yazılan mektupta sizin topluluğunuz ve kendiniz için bir mesaj bulabilirsiniz. Üçüncü yorum ve uygulanış tarzı ise kronolojiktir. Bu 7 mektupta kilise tarihi ana hatlarıyla yukarıdaki odadan gökyüzüne, yani İsa Mesih'in öğrencileriyle son akşam yemeğini yediği odadan gökyüzüne, Pentekost'tan inanların alınıp götürülmesine, en yüksek gök küresine kadar verilir. İmanlar topluluğu tarihinin 7 belirgin dönemi vardır. Efes elçiler zamanındaki topluluğu, Laodikya yoldan sapan topluluğu simgeler. Bu peygamberlikler büyük oranda yerine geldi ve bu bölümleri de çok önemli hale getirdi. Şimdi dikkatinizi Rab İsa'nın 7 topluluğa yazdığı mektupların her birinde kullandığı bir şeye çekmek isterim. Her mektupta yüceltilmiş Mesih'in bir özelliğine değinilir. Ancak elbette özel durumlar için özel hususlara da değinilmiştir. İkinci olarak mektuplar her bir topluluğun meleğine hitaben kaleme alınır. Kanınca bu mektuplar her topluluğun önderi niteliğindeki kişiler olarak da görülebilir. Üçüncüsü, bazıları hariç hemen hepsinde işlerini bilirim ifadesi yer alır. Dördüncü olarak önce bir buyruk ifadesi, ardından da suçlama ifadesi yer almaktadır. Bu onun yöntemidir. Ancak istisnalar da var. İzmir ve Philadelphia için suçlama söz konusu değildir. İzmir topluluğu şehitler verdi. O da bu topluluğu suçlamaz. Philadelphia topluluğu ise onun sözünü yaymaktaydı ve o da suçlanmaz. Yoldan sapan Laodikya topluluğu ise herhangi bir buyruk ifadesi almamaktadır. Beşinci nokta, her mektup şu uyarıyla sonlanır. Kulağı olan ruhun kilise topluluklarına ne dediğini işitsin. Kitabın bu ikinci önemli bölümünde toplulukla ilgili konuların ele alınışını görüyoruz. Yedi mektubun her biri Rab İsa'nın belli bir topluluğa yolladığı bir mesajı iletmektedir. Roma İmparatorluğu'nda 1. ve 2. yüzyıllarda mektup yazma ve yolculuk etmenin ne kadar önemli olduğunu bugün çoğu insan bilmiyor. Bu şekilde yoğun bir iletişim söz konusu olurdu. Bu 7 mektup çeşitli nedenlerde çok önemlidir. Bu nedenlerin en önemli olanı da bunların Mesih'ten topluluklara doğrudan yazılmış mektuplar olmasıdır. Bu bağlamda Efeslilere yönelik 2 mektup söz konusudur. İlki Elçi Paulus'un yazdığı, diğeri ise Rab İsa'nın Yuhanna aracılığıyla ilettiği mektuptur. Dr. Deichmann yazdığı

Kentlerin merkezi oradaydı. Bugün İzmir gibi Efes'te İsa'dan önce 2000 yılı civarında kurulmuştur. Bergama, Tiatira ve Sart da daha sonraları kuruldu. Büyük İskender zamanında da oldukça geliştiler. Anadolu'nun ve Yunan uygarlıklarının buluşma noktası oralarıydı. Anadolu insanları daha ilkel olduklarından tanrı olarak hayvanları kullanırdı. Yunanlılar ise insan figürlerini ön planda kullanmaktaydılar. Efes'te yaklaşık 200 bin kişi yaşamaktaydı. Büyük bir şehirdi ve 20 bin kişilik bir açık hava tiyatrosu vardı. Roma imparatorlarının da geldiği bir tatil bölgesiydi. Beyaz mermerlerle kaplanmıştı ve Paulus da buna değinir. İncil'in bu bölgede etkili olmadığını söylersek yanılmış oluruz. Efes'in liman girişine 4. büyük kolon yerleştirilmiş ve üzerine de haç işareti konmuştu. Bu kolonlar sırasıyla Matta, Markos, Yuhanna ve Luka'ya atfedilmişlerdi. Bugün yalnızca biri ayaktadır ve üstünde haç işareti vardır. İncil o denli etkili olmuştu ki bazı ateist tapınaklar daha sonra kiliselere dönüştürülmüştü. Elçi Paulus ve Yuhanna'nın çalışmalarından sonra bu bölgede çok sayıda Mesih inanlısı oldu. Elçi Paulus en etkili hizmetini Efes'te yapmıştır. Luka şöyle yazar. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Elçilerin İşleri 19. bölüm 10. ayet. Herkes Mesih'e iman etmedi ama herkes İncil'in müjdesini işitti. Bu belki de kilise tarihinin en önemli olaylarından biridir. Efes hem güzel bir şehir hem de Asya ilinin en büyük şehriydi. Asya'nın moda ve eğlence merkezi diye bilinirdi. Efes'e Asya'nın ışığı diyenler de vardı. Orası Doğu ile Batı'yı, Asya ile Avrupa'yı etkisi altına almış bir din ve ticaret merkeziydi. Elçi Paulus limana geldiğinde beyaz mermerlerle kaplı ana caddeye baktı. Şehir merkezine doğru yürürken çok güzel binalar, tapınaklar ve dükkanlar gördü. Geniş bir pazar yeri ile 20 bin kişilik bir tiyatrosu vardı. Diğer tarafta yine 100 bin kişilik basamaklı amfiteyatroları bulunmaktaydı. Efes'te bazen 1-2 milyon kişi bir araya gelirdi. Elçi Paulus en geniş çaplı çalışmalarını burada yaptı. Yuhanna da daha sonra burada kiliseye önder oldu. Şehir ilk önce Diana'ya tapınanların kurduğu Diana Tapınağı'nın çevresinde kurulmuştu. İlk tapınak tahtadandı ve hemen hemen deniz düzeyindeydi. Irmaklar zamanla o denli çok kum ve çamur getirdiler ki Büyük İskender'in zamanına dek tapınağın çevresi kum ile doldu. Hiçbir ülkede çevresini bu kadar çok yıkayan bir vadi görmedim. Irmaklar da içlerindeki topraktan dolayı oldukça koyu kıvamdalar. İskender şehri aldığında ki İskender'in doğduğu gün tapınak yanmıştır, generallerinden birine burayı verdi. Taşınan toprak nedeniyle liman sürekli dolduğundan general halkı daha yükseğe taşıdı ve bugün de görülen kalıntılar oraya aittir. Elçi Paulus geldiğinde buraya gelmişti. Eski tapınağın yerinin bataklığı andıran zemini kömür ve derilerle kaplandı ve Büyük İskender tarafından daha sonra eski dünyanın harikalarının biri haline gelen yeni bir Diana tapınağı yaptırıldı. Bu şimdiye dek yaptırılmış en büyük Yunan tapınağını oluşturur. Yaklaşık 17 metre yüksekliğindeki bu tapınağa 100'den fazla kolon kullanıldı ve 36 kolon elle işlendi. Kapıları selvi ağacından, kolon ve duvarlar mermerden, merdivenler Kıbrıs'tan getirilen özel bir asmadan yapıldı. Tapınak Asya'nın bankası gibi çalışmaktaydı. Aynı zamanda ünlü ressamların, heykeltıraşların yapıtlarının sergilendiği bir sanat galerisi haline gelmişti. Apelles'in ünlü İskender tablosu da oradaydı. Mor renkli bir perdenin arkasında bereket tanrıçası Diana'nın kaba ve uçarı bir resmi vardı. Çok sayıda memesi, bir elinde sopa, diğerinde ise üç çatallı bir mızrak bulunuyordu. Halkın Efeslerin Artemis'i, Diana'sı uludur diye bağırması gerçekten acı bir görüntüyü oluşturuyordu. Diana puta tapanların en kutsal putuydu. Diana'nın tapınağı Atina'daki Parthenon'dan 4 kat daha büyüktü. 256 yılında godlarca yıkıldı. Paulus'un gününde sağlamdı. O tapınağın güzelliğini anlamak isterseniz İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaret etmelisiniz. Oradaki yeşil kolonlar Ayasofya'yı yaptıran Justinian tarafından Diana tapınağından getirilmiştir. Diana ya da Artemis tapınağının çevresinde ahlaksızlığın en uç örnekleri sergilenmekteydi. O diğer putlardan daha fazla tapılan bir puttu. Şehvet ve rezillik dolu içki alemleri orada yapılırdı. İç bölgelerinde ise Diana yalnızca bir seks simgesi olarak kabul ediliyordu ve adı da Cybele olarak değiştirilmişti. Elçi Paulus 3. müjdeleme gezisinde Efes'e geldi ve 2 yıl süreyle Tanrı sözünü Tiranus adlı okulda öğretti. Ve Elçi Paulus 1. Korintliler 16. bölüm 9. ayette şöyle söylemişti. Çünkü büyük ve etkili işler yapmam için burada bana bir kapı açıldı. Ne var ki bana karşı çıkanlar çoktur. Daha sonra sevgi elçisi Yuhanna Efes'e önder olarak geldi.
önce Patmos.

0: sürüldü. Ardından 10 yıl boyunca sürgün ve hapiste yaşamış, sonra da Efes'e geri dönmüştü. Yuhanna bugün oradaki en yüksek tepede gömüldür ve yanında da Aziz Yuhanna Kilisesi yer alır.
1: Vahiy 2. bölümde Mesih'in Efes'teki topluluğa mektubu yer almaktadır. Rab İsa Mesih bu topluluğa puta taparlığın ve bozulmuşluğun yayılmış olduğu bir ortamda seslenir. Burası önemlidir çünkü bence en önemli noktalardan bir tanesi bu topluluğun bulunduğu noktadır. Vahiy 2. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şöyle der. Efes'teki kilisenin meleğine yaz. 7 yıldızı sağ elinde tutan, 7 altın kandilliğin ortasında yürüyen şöyle diyor. Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerine elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Evet, sabırlısın. Adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Onun topluluğu elinde tuttuğuna dikkat etmeliyiz. Topluluk onun kontrolünde, onun denetimindedir. O zaman bu denetime sahipti. Oysa şimdi aynısını söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Yürüyen ile kastedilen gerçekten de aşağı ve yukarı yürüyüştür. Bence halen daha aşağı ve yukarı yürümekte topluluğunu yargılamaktadır. Bu topluluğa 7 buyruk verilir. İlk olarak diyor ki senin yaptıklarını biliyorum. Burada imanlara hitap ettiğini anlamamız gerekmektedir. Rab İsa kaybolmuş olanlara iyi işlerini sormaz. Titus 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı der kutsal söz. Romalılar 4. bölüm 5. ayette de Pavlus şöyle der. Ne var ki Tanrı saymazı doğrulukla donatan, Tanrı'ya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğru işler değildir. Mesih kendisinin olanlara seslenir. Kurtulduktan sonra sizinle de iyi işler hakkında konuşmayı isteyecektir. Onun bu konuda söyleyeceği çok fazla şey var. Yine kutsal kitap Efesliler 2. bölüm 8, 9 ve 10. ayetlerde iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık der. Elçi Paulus Titus mektubunda Titus 1. bölüm 16. ayette şöyle yazmaktadır. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama yaptıklarıyla onu yatsırlar. Söz dinlemez, hiçbir iyi işe yaramaz, iğrenç kişilerdir. Birisi şöyle yazmış. Bir Mesih inanlısı iyi bir saat gibi olmalıdır. Her yere altından, açık yürekli, iyi düzenlenmiş, güvenilir ve iyi işlerle dolu olmalı. Rab İsa Mesih Efes'teki topluluğa, Elçi Paulus'un Efesliler 5. bölüm 18. ayette söylediği gibi ruhla dolu olun demektedir. Elçi Paulus onlara ruhla dolu olunca neler yapabileceklerini de anlatır. Şimdi de Rab İsa onlardan iyi işler beklemektedir. İkinci olarak Rab İsa Efes'teki inanlılar topluluğuna emeğini biliyorum diyor. Efesli imanlılar hizmetleri sırasında oldukça yorulmuşlardı. Üçüncü olarak sabrını biliyorum der. Sabır kutsal ruhun bir meyvesidir. Kötü adamlara dayanamadıklarında Rab İsa dördüncü olarak bilmekteydi. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları da bilmekteydi bu topluluk. Efes'e gelip elçi olduklarını iddia edenleri teste tabi tuttular. Dirilmiş Mesih'i görüp görmediklerini sorup kısa sürede gerçekten elçi olup olmadıklarını anlarlardı. Rab İsa onların insanları testten geçirmelerini ister. Bu bugün de çok geçerli ve önemli bir tutumdur. Altıncı nokta benim adım uğruna acılara dayandın sözlerinde vardır. Onun adı uğruna çarmıhlarını taşıyorlardı. Bu inanlılar Mesih'i vaaz etmekteydiler. Mesih bakireden doğduğuna, Tanrı olduğuna, fedakar ölümüne ve dirilişine inanmaktaydılar. İnançlarının faturasını da ödemekteydiler. Yılmadın diyor yedinci olarak, daha doğrusu bitkin düşmedindir. Bununla neyi kastetmektedir? Biraz önce yorulduklarını söylerken şimdi de bitkin düşmedikleri ifade edilir. Evet, bu Mesih inancının önemli özelliklerinden birisidir. Bunu bir örnekle anlatmaya çalışayım. Ünlü yorumculardan Moody, müjde yayma gezilerinin birinin sonunda yorgun argın bir şekilde eve gelir. Ailesi ise onun bir süre evde kalıp dinlenmesini ister. O ise şöyle demektedir. Ben işten değil işi yapmaktan yoruluyorum. İkisi farklı şeylerdir. Mesih'in işinden değil işin yapılmasından yorulmak doğal olmalıdır. Rab İsa'nın Efes'teki topluluğa verdiği 7 buyruk, Pentekost ile İsa'dan sonra 100 yılı arasındaki kilise tarihinde içine alır. Bu dönem Efes topluluğunu temsil etmektedir. Şimdi ise bir suçlamada bulunacaktır. Vahiy 2. bölüm 4. ayet. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştım der. Bu insanlar Mesih'e olan derin ilgi ve bağlılıklarını yitirmişlerdi. Kutsal Ruh'un bu topluluğu getirdiği durumu tümüyle anlamak bizim için zordur. Kutsal Ruh, Efes'teki imanların Rab İsa ile iyi ve sıcak bir ilişki kurmalarını sağlamıştı. Onları Rab'be seni seviyoruz diyebilecek bir duruma getirmişti. Bu bize bugün çok önemli gibi görünmese de Mesih için bu sevgi önemliydi. Efeslere ilk sevginizden uzaklaştınız denir. Tümüyle sevgisiz değillerdi ancak o yana doğru ilerlememekteydiler. Yaşadığımız kuşku dolu, soğuk ve ikiyüzlü dünyada bunu anlamak bizim için zor. Dünyasal şeyler kiliseye o denli girdi ki ilk toplulukların Mesih'e olan yakınlıklarını kavramak bizler için güçleşmektedir. Bu ilk topluluklar ilk önce İsa Mesih ile olan yakınlıklarından değil öğretilerinden uzaklaşmaya başlamışlardı. Oldukça büyük ve göz alıcı bir şehirde yaşıyorlardı ve imanların İsa Mesih'ten uzaklaşmalarına neden olan yönleri bulunmaktaydı. Bu topluluk orada 25 milyonluk bir bölgede o denli etkili olmuştu ki Roma İmparatorluğu bile bu topluluk aracılığıyla Rabbin sözünden duydu. O zamandan beri ara sıra Mesih ile çok yakın ilişkide olan kişilerin öykülerini duyar ya da okuruz. Amerika'daki yerlerle ilgilenen David Brinant da böyle birisidir. Kendisi verem hastalığına yakalanmıştı. At sırtında dolaşır, bazen kan kusar, baygınlık geçirir ve atından düşerdi. Atı da onun yanında beklemeyi öğrenmişti. Kendine gelince yine atına binip devam ederdi. Yolda da Rab İsa senin işinde yeterince çalışmadım. Ancak seni sevdiğimi biliyorsun derdi. Mesih ile böylesine bir yakınlığı vardı. Günümüzde böyle bir ilişki çok önemlidir. Bugün imanları hazırlama amaçlı pek çok kurs düzenleniyor. Buralarda hangi durumda ne yapılacağı ve ilkeleri öğretiliyor. Eşiniz ve komşularınızla ne tür ilişkiler içinde olmanız gerektiği anlatılır. Elbette bu ilişkiler önemlidir ancak bazı imanlılar belli kuralları izlediklerinde çok başarılı bir iman yaşamı süreceğini düşünüyor. Bir soru sormama izin verin. İsa Mesih'i gerçekten seviyor musunuz? Eğer onu sevmiyorsanız hangi ilkeleri izlerseniz izleyin, hangi öğretiyi tercih ederseniz edin bunun hiçbir anlamı olmayacaktır. Mesih'i seviyorsanız hemen her tür yöntem işe yarar. Mesih ile olan yakın ilişkiniz tüm yaşamınıza yansıyıp hizmetlerinizi sevince dönüştürecektir. Pamuk Atölyesi'nde çalışan iki kızın öyküsü vardır. İkisi de iyi arkadaştı. Ancak biri işi bırakınca birbirini göremez oldular. Bir gün yolda karşılaşırlar. Çalışan kız arkadaşına sorar. Sen de hala çalışıyor musun? Hayır ben evlendim der diğer kız. Bu kız atölyede çalışırken her akşam saatin 5 olmasını bekler sonra da giyinip çıkardı. İşi ağırdı ve işini sevmiyordu. Şimdi ise evliydi ve çalışmadığını söyler. Ancak onun yaşamına bakarsanız çalışmadığını düşünemezsiniz. Her sabah erkenden kalkıp eşine kahvaltı hazırlamakta ve öğlen yemeğini paketlemektedir. Gün boyu ise ev işi, yemek, çocuk bakımı ile ilgilidir. Akşam eşi döndüğünde güler yüzle onu karşılamakta, sofrayı hazırlayıp eşini ve çocuklarını doyurmaktadır. Ardından bulaşıkları yıkayıp çocuklarını yatırır. Gün boyunca bu kadar yorulduğu halde çalışmadığını ifade etmektedir. Neden? Çünkü eşine aşıktır. Kocasını sever ve her şeyi severek yapar. İşte fark buradadır. Eğer sizin de ev ve inanlılar topluluğundaki yaşamınız bir yük haline gelmişse, Mesih ile olan ilişkinizde sorun var demektedir. Rab İsa, Efes'teki inanlara başlangıçtaki sevginizden uzaklaştınız diyor ve bunun nedeni de budur.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 23. Bölüm Vay Halinize.
1: Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi. Din bilginleri ve ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler. Kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin, hamaillerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Şölenlerde baş köşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbi diye çağırmalarından zevk duyarlar. Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü tek babanız var. O da göksel babadır. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var. O da Mesih'tir. Aranızda en üstün olan ötekilerin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz. Ne kendiniz içeri giriyor, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız. Vay halinize kör kılavuzlar. Diyorsunuz ki tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama tapınaktaki altın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Budalalar, körler, hangisi daha önemli? Altın mı, altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama sunaktaki adağın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Ey körler! Hangisi daha önemli? Adak mı? Adağı kutsal kılan sunak mı? Öyleyse sunak üzerine ant içen hem sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine ant içmiş olur. Tapınak üzerine ant içen de hem tapınak hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur. Gök üzerine ant içen Tanrı'nın tahtı ve tahta oturan üzerine ant içmiş olur. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler! İkiyüzlüler, siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de kutsal yasanın daha önemli konularını, adaleti, merhameti, sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar, küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler, bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz. Oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör ferisi, sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki dıştan da temiz olsunlar. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisler, ikiyüzlüler. Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru görünürsünüz ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Peygamberlerin mezarlarını yapar, doğru kişilerin anıtlarını donatırsınız. Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik diyorsunuz. Böylece peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Haydi, atalarınızın başlattığı işi bitirin. Sizi yılanlar, engerekler soyu, cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha gireceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. Böylelikle doğru kişi olan Habil'in kanından tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Ey Yeruşalem! Peygamberleri öldüren Kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalem, tavuğun civcivlerini kanatlarının altına topladığı gibi, ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.
0: 24. Bölüm Sonun Belirtileri.
1: İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara, bütün bunları görüyor musunuz dedi. Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler, bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? İsa onlara şu karşılığı verdi. Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türüyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa ya da şabat gününe rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. Bunun için size işte Mesih çölde derlerse gitmeyin. Bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü İnsanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek. O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler onun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
0: Bilinmeyen gün ve saat.
1: O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek Tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse uyanık kalır. Evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Efendinin hizmetkarlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle kötü olur da içinden efendim gecikiyor der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
0: 25. Bölüm 10 Kız Benzetmesi.
1: O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akıllı, 5'i akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılar ise kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsine uyku bastı. Dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara, kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin dediler. Akıllılar, olmaz, hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, "Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize," dediler. Güvey ise, "Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum," dedi. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.
0: Emanet para benzetmesi.
1: Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine 5, birine 2, birine de 1 talant vererek yola çıktı. 5 talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve 5 talant daha kazandı. 2 talant alan da 2 talant daha kazandı. 1 talant alan ise gidip toprağa kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. 5 talant alan gelip 5 talant daha getirdi. Efendimiz dedi, bana 5 talant emanet etmiştin, bak 5 talant daha kazandın. Efendisi ona, aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. 2 talant alan da geldi. Efendimiz dedi, bana 2 talant emanet etmiştin, bak 2 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. Sonra 1 talant alan geldi. Efendimiz dedi, senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle. Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Haydi elindeki talantı alın. 10 talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
0: Yargı günü.
1: İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral sağındaki kişilere, "Sizler babamın kutsadıkları, gelin," diyecek. "Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz." O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek: "Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk? Susuz görüp su verdik. Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik?" Kral da onları şöyle yanıtlayacak: "Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz." Sonra solundakilere şöyle diyecek: "Ey lanetliler, çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz." O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: "Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik?" Kral da onlara şu yanıtı verecek: "Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler."
0: 26. Bölüm. İsa'yı öldürme tasarısı.
1: İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine, "İki gün sonra Fısıh Bayramı olduğunu biliyorsunuz," dedi. "İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek." Bu sırada başkâhinlerle halkın ileri gelenleri Kayafa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. Ama bayramda olmasın ki halk arasında kargaşalık çıkmasın diyorlardı.
0: İsa Beytanya'da.
1: İsa Beytanya'da cüzamlı Simon'un evindeyken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, güzel kokulu yağ getirmişti. İsa sofrada otururken kadın yağı onun başına döktü. Öğrenciler bunu görünce kızdılar. "Nedir bu savurganlık?" dediler. "Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi." Söylenenleri fark eden İsa öğrencilerine, "Kadını neden üzüyorsunuz?" dedi. "Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın bu güzel kokulu yağı beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak."
0: Yahuda'nın ihaneti.
1: O sırada 12'lerden biri, adı Yahuda İskariyot olan, başkâhinlere giderek, "Onu ele verirsem bana ne verirsiniz?" dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.6 FM. Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Merhaba Umut Kadınları dinleyicileri. Ben Semire ve Serap'la birlikte bu hafta sizlerle birlikte yeni bir programda yine birlikteyiz. Birinci bölümümüzde her zaman sağlıkla ilgili bir konuya değiniyoruz. Bu haftaki bölümümüzde sizler için HIV virüsü hakkında konuşacağız. HIV virüsü nedir ve beraberinde AIDS nedir? Nasıl bulaşır ve ne yapmak gerekir? Bunlara birlikte bakacağız.
1: Ve diğer ikinci bölümümüzde yaşamınızın bir değeri yokmuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Çevrenize bakıp diğer insanlara nasıl katkıda bulunabilirim diye hiç düşündünüz mü? Zengin ve ünlü olmayabilirsiniz ama yine de yaşamınızda sonsuzluk boyunca sürecek etkiler bırakabilirsiniz. Nasıl mı? Bizden ayrılmayın. Bugün Umut Kadınları'nda bu konuları ele alacağız.

0: 103.6 Radyo Light'ta ben Semire, Serap'la birlikte Umut Kadınlarını dinliyorsunuz. Bugünkü yaşama dair sağlık köşemizde HIV virüsünü ve AIDS konusunu ele aldık. İnsan sağlığını tehdit eden ve çağımızın salgını olarak nitelendirilen HIV virüsü ve AIDS hastalığı, tanımlandığı 1981 yılından beri büyük bir hızla yayılmış ve yayılmaya devam etmektedir.
1: Evet, bu sadece erişkinleri değil, bebek, çocuk, genç, yaşlı demeden herkesi etkileyebilen henüz etken mikroorganizmayı yok edebilecek tedavisinin ve aşısının bulunamadığı bir hastalıktır. Ancak son yıllarda tedavide yaşanan gelişmeler sonucu HIV ve AIDS hastalığı ölümcül hastalık olmaktan çıkıp yaşam boyu ilaç kullanımını gerektiren bir hastalığa dönüşmüştür.
0: HIV virüsü ve AIDS hastalığı önlenebilir bir hastalıktır ve her hastalıkta olduğu gibi korunma önlemleri tedaviden daha ekonomiktir. Eğitim ile korunmayı öğrenmek, öğretmek ve davranış değişikliğinde bulunulmasını sağlamak, hastalığın yayılmasını önlemede en etkili yol olarak kabul edilmektedir. Toplum tarafından dışlanma, işini ve çevresini kaybetme korkusu, HIV pozitif kişilerin kendini gizlemesine yol açan nedenlerdendir. Önemli olan, HIV pozitif kişileri dışlamadan hep beraber el ele vererek, yaşayarak bu hastalığa karşı mücadele edebilmektir. Bu hastalıkla baş edebilmek için AIDS tedavi ve araştırma merkezleri kurulmuştur.
1: Peki HIV nedir ve nasıl bulaşır? HIV kelimesinin Türkçe açılımı, insanların bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan virüstür. Bu ifade, bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilen bir virüs anlamına gelmektedir. Bağışıklık sisteminiz normalde sizi bakteri ve virüs gibi mikroplardan korur. HIV, AIDS'e yol açan bir virüstür. HIV virüsü taşıyan insanlar HIV pozitif veya HIV enfeksiyonlu olarak adlandırılır. HIV virüsü bağışıklık sisteminize zarar vererek sizi hasta eder. Bağışıklık sistemi bedeninizi mikroplardan korur. Bağışıklık sisteminiz çalışmadığında mikroplar sizi daha kolay hasta edebilir. Ancak hasta görünmeyebilir veya hissetmeyebilirsiniz. HIV virüsü taşıdığınızı bile bilmeyebilirsiniz. Bu yüzden kendinize çok dikkat etmeli ve bedeninizi iyi tanımalısınız.
0: Kesinlikle doğru söyledin. Birazdan bunların belirtileri nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Ama önce HIV ile beraberinde gelen AIDS'e bakalım. AIDS nedir? AIDS, HIV virüsü bağışıklık sistemini zayıf hale getirdikten sonra ortaya çıkan hastalıktır. AIDS'in Türkçe açıklaması, edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu. AIDS hastalığına yakalanan insanlar, bağışıklık sistemi güçlü olan insanları etkilemeyen mikroplar nedeniyle kötü enfeksiyonlara yakalanırlar. AIDS hastası olmadan yıllar önce HIV virüsünü de almış olabilirsiniz. Peki, HIV enfeksiyonunun bulaşma yolları nelerdir?
1: HIV virüsü 3 yolla kişiye bulaşabilir. İlk olarak korunmasız cinsel temas yoluyla.
0: İkinci olarak kan ve kan ürünleri. Kan ve kan ürünleri ile HIV bulaşabilmektedir. Damar içi uyuşturucu madde kullananların ortak paylaştığı enjektör bulaşmada önemli rol oynamaktadır.
1: Ve üçüncü olarak anneden bebeğe gebelikte, doğumda ve emzirmede bulaşabilmektedir. Peki bu HIV virüsü ve AIDS tokalaşarak veya onunla aynı havayı soluyarak bulaşabilir mi Semire?
0: Yaptığımız araştırmalara göre isterseniz HIV virüsü hangi yollarla kişilere bulaşmaz maddeler halinde söyleyelim. İlk olarak dokunmak, tokalaşmak ve sarılmak ile bulaşmaz. Aynı yerde oturmak, aynı havayı solumak da bulaştırmaz. Aynı banyoyu, duşu, tuvaleti, havuzu ve saunayı paylaşmakla, giysilerin ortak kullanılmasıyla da bulaşmaz. Tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak paylaşılmasıyla da bulaşmaz. Telefon kulaklığı, kapı tokmağı ile, gözyaşı, ter, tükürük ile de bulaşmaz. Ayrıca sivrisinek, böcek, arı sokması ile HIV bulaşmamaktadır.
1: HIV virüsü denildiğinde belki bu soru da aklınıza gelebilir. HIV virüsü bulaştıktan sonra hangi belirtiler görülmektedir diye sorabilirsiniz.
0: HIV virüsü vücuda alındıktan 1 ve 6 hafta içerisinde %20 vakada akut enfeksiyon denilen duruma neden olmaktadır. Ateş, lenf bezlerinde büyüme, deri döküntüleri, kas ağrıları, ishal, baş ağrısı, bulantı ve kusma, ağızda pamukçuk gözlenebilmektedir. Bütün bu belirtiler 2 ile 4 hafta içerisinde tedavi gerektirmeden geçebilmektedir. Tanı amacı ile kullanılan testler 3 ay sonra doğru sonuç vermektedir. Bu 3 aylık döneme pencere dönemi denilmektedir. Yani kas ağrıları, ishal, baş ağrısı, bulantı, deri döküntüleri gibi belirtiler varsa kesinlikle bir doktora başvurmalıyız. Ayrıca HIV virüsü alındıktan sonra bulgular yıllar sonra da ortaya çıkabilmektedir. Bu bulgusuz döneme sessiz dönem denmektedir. Sessiz dönem, HIV virüsünün eğer korunmasız yapılan cinsel temasla bulaştığı ise, ortalama 8-10 yıl, kan ve kan ürünleriyle bulaştığı ise 5 ile 2 yıl arasında sürmektedir. Eğer kişi HIV virüsüne yönelik kan testini yaptırmazsa dışarıdan bakmakla veya hekimin muayenesiyle tanı koymak maalesef ki imkansızdır.
1: Üçüncü aşama olarak lenf bezlerinin büyümesiyle seyreden bir dönem başlamaktadır. Bu dönemi ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri, lenf bezi büyümeleri,

0: Şey, bir anneden bebeğine kadar geçiş yapabilen bir hastalık bu. Serapcığım, istersen şimdi kısa bir müzik arası verelim. Aradan sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Olur mu?
1: Hı hı, tabii ki de.
0: Sevgili dinleyiciler, az sonra burada olacağız. Kulağınız bizde olsun.

0: Evet sevgili dinleyiciler, Umut Kadınları programımız kaldığı yerden devam ediyor. Aradan önce sizlerle sağlık bölümümüzde HIV ve AIDS nedir, bulguları nelerdir bu konulara değinmiştik. İkinci bölüme geçmeden size bir soru sormak istiyorum. Kimi zaman yaşamınızın hiçbir değeri yokmuş gibi hissettiğiniz oldu mu?
1: Ve hiç kimseye katkıda bulunamadığınızı düşünüyor ve bu yüzden kendinizi yalnız ve değersiz mi görüyorsunuz?
0: Serap, küçük bir damla suyu düşün. Damlayan o bir tek damla büyük bir kaptaki suyun içine düştüğünde ne olur?
1: Kaybolur gider.
0: Öyle değil mi? Hı-hı. O bir damla suyun kabın içindeki büyük su kitlesine yaptığı etkiyi görmek mümkün değildir. Çünkü o çok büyük su ve diğeri ise küçücük bir damla.
1: Ve her bir damla tanesini ayırt edemezsin.
0: Belki şu anda siz de küçük bir damla suymuş gibi hissediyorsunuz. Belki varlığınızın dünya üzerinde hiçbir etki yaratmadığını düşünüyorsunuz.
1: Semire, çok güzel bir örnek verdin aslında. Derin düşündüğümüz zaman bence de o küçücük su damlası büyük su kitlesine düştüğü zaman gittikçe genişleyen halkalar, yani bir dalgalanma yaratır. Sen ve ben o küçük su damlası gibiyiz. Diğer insanların yaşamında gittikçe genişleyen dalgalara neden olabiliriz. Öyle değil mi? Aslında hem kişisel yaşam kalitemizi hem de toplumsal yaşam kalitemizi arttırmak için kendimizin değerli olduğunu bilmeli ve bunu yaşamımıza, davranışlarımızla geçirmeliyiz. Ayrıca kendi değerini bilen, kendisini seven, kendisine saygı duyan insan başkalarına da değer verir ve saygı duyar. Her insan eşsiz ve benzersizdir. Her insan Allah için de aynı değerdedir. Her insan özeldir. Ama insanı gerçek anlamda özel ve değerli kılan kişinin kendisinin bunun farkında olması ve öyle de yaşamasıdır.
0: Çok doğru söyledin Serapcığım. Peki biz kendimizi neden değersiz görüyor olabiliriz?
1: Bunun birçok nedeni olabilir.
0: Aslında şöyle düşünüyorum ben de. Yani istediğimiz zaman evet, istediğimiz zaman hayır diyebiliyorsak, başkalarının fikirlerine ve onların verdiklerine bağımlıysak, motivasyon düğmemiz başkalarının elindeyse, kendimize yakıştırmadığımız davranışlar içindeysek ve işe yarar bir yaşam amacımız, bir hayalimiz yoksa yeteri kadar kendimize değer vermiyoruz demektir.
1: Kesinlikle.
0: Kendimize bunu durmadan tekrarlamamız gerekiyor. Ben değerliyim. Özellikle şunu bilmemiz gerekiyor. Sevgili dostlar, sizin de bilmeniz gerekiyor. Sen ve ben, Tanrı'nın gözünde bizler çok değerliyiz.
1: Semire, Tanrı'nın gözünde çok değerlisin.
0: Serap, Tanrı'nın gözünde çok değerlisin. Bizi dinleyen sevgili dostlar, sevgili bayanlar ya da erkekler hiç fark etmez. Çok değerliyiz.
1: Semire, bir arkadaşımızın gönderdiği bir öyküyü dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Öykü, yaşlı bir teyzenin gençliğinde yaptığı ve yaşadıklarını anlatıyor. Öyküyü bize gönderen kişi bu yaşlı teyzenin yaşamından çok büyük teşvik almış ve bizimle de paylaşmak istemiş.
0: Yani teyze mektubu yazan kişinin hayatına büyük değer katmış, öyle mi?
1: Aynen öyle.
0: Oku bakalım mektupta ne diyor, merak ettim.
1: Mektupta şöyle başlıyor. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu mektupta size bir dostumdan bahsetmek istiyorum. Hastane yatağında o kadar küçük görünüyordu ki, ağarmış ince telli saçları kırışıklıklarla dolu yorgun yüzünü çevreliyordu. Ellerinde güç yoktu. Buna rağmen konuştuğunda gri gözlerinde hala bir kıvılcım belirtisi fark ediliyordu. 65 yıl önce eşi ve 3 çocuğuyla ormanlarla kaplı dağların eteğinde çiftlikte yaşayan o enerjik kadından ne kadar da farklıydı. O ile kocası çocuklarına sağlıklı bir yetişme ortamı sağlamak istedi. Çiftlik yaşamının bunun için en uygun seçim olduğuna karar verdiler. İlk aylar her şey muhteşemdi. Pınardan su getirmenin ve sebze bahçesi kurmanın zorluklarını yaşamadılar değil. Tavuk ve inek satın aldılar. Yıllardan beri ihmal edilmiş olan meyve ağaçlarıyla ilgilendiler. Evet, çiftlik işleri ağırdı ama ödüllendiriciydi. Yaz geldi, her yer kurudu. Bir an önce yağmurun gelmesini, her yeri yeşertmesini beklediler. Ama kuraklık 2 yıl boyunca sürdü. Toprak kurudu, her yeri toz kapladı. Toz, küçük evlerinin her köşesine dek giriyordu. Bu arada depodaki su tükenmiş, pınarda kurumuştu. Az miktardaki suyu sadece içmek için kullanmaları gerekiyordu. Bahçe için su yoktu. Kocası ailesine düşkün, sevgi dolu bir babaydı. Aynı zamanda yeteneklerini kullanarak Tanrı'ya hizmet eden biriydi. Kuraklık devam edince evini geçindirmek için yakındaki kasabada iş bulmak zorunda kaldı. Yağmurlar başlayınca yaşadıkları sevinci bir düşünün. önceleri yavaş yavaş yağdı, sonrasında ise hiç kesilmedi. Bir zamanlar kurak olan vadi şimdi de su altında kalmıştı. Nehir kabardı ve sonunda köprüyü yıktı. Böylelikle yol da kapanmış oldu. Anne ile çocuklar tek başlarına onlarla başa çıkmak zorundaydılar. Eve gelen telefon hattı bile hasar görmüştü. Genç kadının ne eşiyle ne bir başkasıyla konuşma olanağı kalmadı. Tamamen tecrit edilmiş bir durumdaydılar. Yağmur gece gündüz devam etti. Süren yağmurla birlikte yaşam gittikçe zorlaşıyordu. Çocuklar huysuzlanmaya başladı. Aralarında münakaşalar çıktı. İki büyük çocuğun ev dışında görevleri vardı. Tavuk besliyor, yumurta topluyor ve ineklerle ilgileniyorlardı. Her yer çamurla kaplıydı. Islak giysiler bir türlü kurumuyordu. Odunlar bile ıslanmıştı, ateş yakmak zorlaşmıştı. Gıdaları da hızla tükeniyordu. Onlara ne olacaktı? Daha önceleri her yemek sonrası kocasıyla birlikte çocukları kitaptan öyküler okurlar, verecekleri kararlar için Tanrı'dan bilgelik diler, çiftliği kutsaması ve ihtiyaç içinde olanlara yardım etmesi için ona dua ederlerdi. Dostları ve çevredeki diğer insanlar için de dua ederlerdi. Genç kadın tek başına zor bir dönem geçiriyor olsa gerek. Eşiyle yaptıkları gibi kutsal kitap okumayı ve dua etmeyi sürdürdü. Kalan son yemeklerini yediler. Akşam çocuklarla birlikte sakin bir zaman geçirdiler ve dua ettiler. Yağmur dinmek bilmiyordu. Daha sonrasında başlarına neler gelecekti bunu da bilmiyorlardı. Genç kadın o akşam çocuklara 23. mezmuru okudu. Mezmur, Rab çobanımdır, eksiğim olmaz diye başlar.
0: İstersen burada öyküye bir ara verip bu durumu bir an için düşünelim. Her birimizin yaşamında değişik zorluklar, sıkıntılar ve hatta kimi zaman da hastalıklar etrafımızı sarıyor.
1: Kesinlikle.
0: Bunların içinden geçerken Rab nerede? Neden yardımıma gelmiyor? Ya da ne zaman bana yardım edecek? Daha ne kadar bu sıkıntının zorluğun içinde kalacağım diye düşünürüz. O halde bu tür zorluklardan geçerken bunları düşünmeyenimiz yoktur diye düşünüyorum. Yaşamı sorgulamaya başlarız değil mi? Kendi durumumuzu sorgularız. Nerede hata yaptık da bunlarla karşılaştık diye düşünürüz. Belki de hatamızdan kaynaklanmıyordur. Belki de yaptığımız bir seçimle de alakalı değildir. Belki Rab bizi geliştirmek, güçlendirmek istiyor da olabilir. Bütün bunların cevaplarını yaşadığımız bu zorlukların, sıkıntıların içinden geçerken çoğu zaman bilemeyiz, düşünemeyiz. Bazılarının cevabını yaşam bize ileriki yıllarda verir ve bazılarının cevaplarını ise hiçbir zaman bilemeyiz.
1: Evet, haklısın Semire. Şimdi istersen hikayemizin kahramanı genç kadına dönecek olursak, çok küçük yaşlardan itibaren Rab'be güvenen biri olmasına rağmen içinde bulunduğu durumda zorluk ve sıkıntı içindeydi. Ve sadece kendi de değil, çocukları da bu sıkıntılardan paylarına düşeni almışlardı. Yiyecekleri tükenmiş ve ulaşım yolları da kapanmıştı. Akşam dua ederek çocuklarını yatırdı. Ertesi sabah yağmur halen devam ediyordu. Ama genç kadın vadiden gelen bir sesi fark etti. Bu bir helikopterdi. Helikopter yere inmedi. Ama kocasının onlar için satın aldığı gıda paketini aşağıya attı. Genç kadının gözleri doldu. Tanrı gerçekten onunla ilgileniyordu ve ihtiyaçlarını karşılamıştı. Tam da son yemeklerini yedikleri anda, her şeyleri tükendikleri anda bu gerçekleşmişti. Genç kadın tüm yüreğiyle Tanrı'ya şükretti.
0: Bu yaşanmış bir olaydır sevgili dostlar. Tam umutsuzluğa kapılmışken Tanrı onların ihtiyaçlarını karşılamıştı. Bu karı koca daha sonraki yıllarda birçok kez zorluklar yaşadı. Çocuklar ergenlik çağına geldiklerinde bazı kaygılar çektiler. Hastalıklarla ve parasal sorunlarla karşılaştılar. Ama yine de yaşadıkları her gün için Rab'be güvenmeyi seçtiler. Tanrı sağlayışını bazen sel baskını sırasında olduğu gibi beklenmedik bir şekilde gösterdi. Bazen de onların yoğun çabalarının karşılığında oldu. Sebze satarak ya da giysi dikip satarak kazanç elde ettiler. Tanrı bazen de hayır dedi. O zaman en iyisini Tanrı bilir deyip durup dinlendiler.
1: Tanrı'nın ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını merak ettikleri zamanlar olmadı değil. Ama geçmiş deneyimlerine ve Tanrı sözünün verdiği güvenceye dayanarak yola devam ettiler. Çocuklar büyüdü, evlendiler ve değişik yerlerde yaşamaya başladılar. Kocası ise vefat etmişti. Ve bugün hastane odasında yatmakta olan bu yaşlı kadın, yaşamı ve sadakatiyle birçok kişiye örnek oldu.
0: Başka birinin yaşamında etki yaratmanın bir yolu da onları önemsediğimizi göstermektir. Öykümüzdeki genç kadın gerek ailesi için gerekse çevresindekiler için büyük bir teşvik kaynağı oldu. Bunu biz de yapabiliriz. Bunun maddi bir şey olması gerekmiyor. Onlara zamanımızı verebiliriz. Onlarla zaman geçirebilir veya onlar için yemek yapabiliriz. Evet, Bir Umut Kadınları programının daha sonuna geldik. Bize ulaşmak, bizlerle görüş ve fikirlerinizi paylaşmak isterseniz e-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup göndermek isterseniz posta kutusu 5-34350 İstanbul adresine gönderebilirsiniz.
1: Evet sevgili dostlar, Umut Kadınları'nın bir sonraki programında yeniden buluşuncaya dek umut dolu olun.
0: Sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

without you. And all that I can do is worthless without you.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Bazı insanlar mucizeler devrinin bittiğini düşünür. Açıklayamadığımız hiçbir şeye inanmayacak kadar aydınlandık derler. Diğerleri şeytani güçler tarafından yapılan mucizelere hayran kalırlar. Ancak yaşamını değiştirebilecek tek bir gerçek mucize vardır. O da İsa'nın yeniden doğuş dediği mucizedir. Bu mucizeyi İsa'ya inanan herkes yaşayabilir. Bizimle kal. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğimizden nasıl emin oluruz adlı öğretiş dizisine devam edeceğiz. Bugün ihtiyacımız olan mucize adlı mesajımızın ikinci kısmını paylaşacağız.
2: Şimdi bazılarınızın tecrübe ettiği, bazılarınızınsa tecrübe etmesi gereken Tanrı'nın bu harika mucizesinin üç özelliğine bakmak istiyoruz. Hadi bu özelliklere birlikte bakalım. Öncelikle bu mucizenin babanın işi olduğunu bilmeni isterim. Baba çocuk sahibi olur. Fiziksel olarak doğduğunda yumurta ve sperm birleşir ve yaşam yaratılmış olur. Buna çok benzer şekilde biz babadan doğduğumuzda yine iki öğe kullanılır. Bunlardan ilki baba olan kutsal ruhtur. Tanrı üç kişiden oluşan tek bir tanrıdır. Kutsal ruh da bu üçlü birliğin üyelerinden biridir. İkinci olarak Tanrı'nın gerçeği olan sözü kullanır. Söz insan yüreğini ateşler ve bu yeniden doğuş mucizesini üretir. Tanrı sözünün ne ilgisi var diye sorabilirsin. 1. Petrus 1. bölüm 23. ayet şöyle der. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Şunu açıklığa kavuşturalım. Fiziksel olarak doğduğumuzda diri ve kalıcı tohumdan doğmayız. Yani bu ayet aslında şöyle der ve doğru alıntı yapmak istiyorum. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani yaşayan ve sonsuza dek kalıcı olan Tanrı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Tanrı konuşur. Tanrı sözü aracılığıyla konuşmaktadır. Tanrı sözünü ve Tanrı ruhunu alır ve bunlarla Tanrı'nın yeniden doğuş mucizesini üretir. Ancak kutsal kitap bizim Tanrı'dan doğduğumuzu söyler. Doğurma işini yapan Tanrı'dır. Bu babanın yaptığı bir iştir. Biraz daha açıklayarak bunun yalnızca babanın işi olduğunu vurgulamak isterim. Bu Tanrı'nın insanların yapacağı her türlü aracılıktan bağımsız olarak bizim yapacağımız herhangi bir yardımdan bağımsız olarak gerçekleştirdiği bir mucizedir. Peki bu kutsal kitabın neresinde diye sorabilirsin. Kutsal yazılarda bir kişi yeniden doğduğunda ne olduğunu anlatan üç örnek bulunduğunu hatırlatmak isterim. Bu örnekleri seninle paylaşayım. Birincisi, kutsal kitap yeniden doğma eyleminin bizi yeni yaratıklar yaptığını söyler. Biz yeni yaratıklarız. 2. Korintliler 5. bölüm 17. ayette bir kimse Mesih'teyse yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur der. Efesliler 2'de çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık der. Tanrı seni kurtardığında yaratıcılığını kullanmıştır. Sana şunu sorayım. Tanrı dünyayı yaratmaya karar verdiğinde bildiğin gibi o yıldızları oraya yerleştirmek oldukça büyük bir proje. Ben bunu tek başıma yapamam. İnsanlardan yardım almam gerek. Birilerinin merdiven filan yapması lazım. Bunu tek başıma yapmamı nasıl beklerler dedi mi? Hayır. Yalnızca ayak bağı olurduk. Aslında o bizi yaratsaydı orada olabilirdik. Tanrı nasıl yaptı? Ex nihilo. Yoktan var etti. O sözü söyledi ve oldu. Şimdi dur ve düşün. Sen kurtulmadan önce yeni yaratılışın neredeydi? Yoktu. Tanrı senin içinde bir yeni yaratılış yarattı. Bu yeni yaratılışı içine yerleştirdi ve bunu bir söz söyleyerek, mucize yaparak gerçekleştirdi. Bu yaratılış mucizesidir. Dünyayı yaratmasına kimse yardım etmediği gibi her imanının yaşamına yerleştirilen yeni yaratılışı yaratmasına da hiç kimse yardım etmemiştir. İkinci örnek ışık. Mağarada feneri olmayan birine sorunun ne? Kendine ışık yapsana der miydin? Işık yapamaz. Kutsal kitap her yerin karanlık olduğunu ve Tanrı'nın ışık olsun dediğini ve ışığın yoktan var olduğunu söyler. İşte oradaydı. İkinci Korintliler 4'te elçi Pavlus'un ne dediğini dinle. Yavaş yavaş içine sindire sindire dinle. Şöyle der. Çünkü ışık karanlıktan parlayacak diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde parlayan, kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı. Fiziksel ışığı yaratan ve evrendeki tüm karanlığı tek bir sözcük söyleyerek kaldıran Tanrı'yla, insandan hiçbir yardım almadan mucizevi olarak içimizdeki ahlaki ve ruhsal ışığı yaratan Tanrı aynıdır. Bazılarınızın bir örnek duymaya daha ihtiyacı var çünkü bana inanmıyorlar. Diriliş. Efesler 2'de biz ölüyken Tanrı'nın bizi dirilttiği yazar. Tanrı bizi diriltirken insanlardan yardım almaya ihtiyaç duyar mı? İsa Lazar'ın mezarına gidip şimdi bak Lazar seni ölümden diriltmek istiyorum ama bunu tek başıma yapabileceğimi sanmıyorum. En azından bir parmağını oynat en azından daha fazlasını yapabilirsen yap demiş olabilir mi? Hayır ona sormadı bile. Lazar'ın dirilmesi gerekiyorsa Lazar'a güvenemem dedi. Lazar dışarı çık diye bağırdı. Ve işte Lazar sendeleyerek mezardan çıktı, yaşıyordu ve oradaydı. Bu Tanrı'nın bir mucizesiydi. Ve yeniden doğdun, yeniden yaratıldın ve yeni yaratılışın Tanrı tarafından verildi. Çünkü Tanrı bir mucize gerekli, mucize olsun dedi ve oldu. Bu tamamen ve bütünüyle Tanrı'nın mucizesiydi. Yapabileceğimiz bazı şeyler var. Evet, bazı şeyleri yapabiliriz ama bu tür mucizeleri yapamayız. Ve yeniden doğuş bir mucizedir. Bu yıldızları yaratmak kadar büyük bir mucize mi? Onun için çok büyük güç gerekli. Yani milyonlarca yıldız var. Bir ölüyü diriltmek, söz söyleyip evrenin her yerinde ışıklar yaratmak kadar büyük bir mucize mi diye sorabilirsin. Tanrı'nın seni kurtarmasının daha büyük bir mucize olduğunu bilmeni isterim. Şimdi bildiğin gibi fiziksel mucizelerde onun var olan engelleri aşması gerekir. Ama bu sorun değildir. Çünkü bu mucizeler kudret gerektiren mucizelerdir. Buna karşın bizi kurtarması yalnızca kudret gerektiren bir mucize değildir. Sevgi ve lütuf gerektiren bir mucizedir. Çünkü onun engeli aşması gerekiyordu. Bizi kurtarmasına engel olan muazzam ahlaki ve ruhsal engeli aşması gerekiyordu. Ne demek istiyorsun diye sorabilirsin. Geçen hafta bizi dinlemediysen dinlemeni öneririm. Çünkü imanla aklanma konusu üzerinde konuşmuştuk. Tanrı bizi İsa Mesih kadar doğru ilan edene kadar bu mucizeyi gerçekleştiremezdi. Bunun için de önce yasayla ilgili engelleri ve zorlukları aşması gerekiyordu. Bunun için de yeniden doğuş yalnızca kudret gerektiren bir mucize değil, lütuf ve sevgi mucizesidir. Tanrı'nın şimdiye kadar yaptığı en büyük mucize seni kurtarmaktır. Beverly Shea'nin 1954'te verdiği konseri hatırlıyorum. O zamanlar Billy sanırım arka arkaya 96 defa aynı salona gelmişti. Ama Bev şu şarkıyı söylemişti. Yıldızları yerlerine yerleştirmek bir mucizeydi. Dünyayı uzaya asmak bir mucizeydi. Ama canımı kurtardığında, beni akladığında, beni tamamladığında bir sevgi ve lütuf mucizesi yaptı. Bu daha büyük bir mucizedir. Şimdi bizim yapabileceklerimizle Tanrı'nın yapabilecekleri arasındaki farkları hatırlayalım. Şarkı söylemeyi bitirdikten sonra kuliste onu öfkeli bir İngiliz kadın karşılamıştı. Mr. Shea, yıldızları yerine Amerika yerleştirdi derken ne demek istiyorsun? Amerika'nın harika şeyler yapabileceğini ve geçmişte de harika şeyler yaptığını söylemek isterim. Buna karşın şu ana kadar Amerika herhangi bir yıldızı yerine yerleştirmedi. Yalnızca Tanrı'nın yapabileceği şeyler vardır. Yeniden doğuş da yalnızca Tanrı tarafından yapılabilir. Bunu unutma. Arkadaşlar tabii ki İsa'nın sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez dediğini vurgulamak istiyoruz. Buna karşılık bazıları vaftiz edildiklerinde yani daha bir haftalıkken yeniden doğduklarını iddia ederler. Ya da Tanrı ile olan ilişkileri hakkında fikirlerini değiştirdiklerinde yeniden doğduklarını söylerler. O mesajı dinlediysen farklı kutsal yazılardan söz ettiğimizi biliyorsundur. Yalnızca Tanrı'nın yapabileceği bir mucizeden söz ediyoruz. Yalın bir imanla gelenlerin yaşamlarında gerçekleştirilir. Aramızdaki üniversite öğrencileri mesajda verdiğim ipuçlarını takip et. Ona güvendiğimizde onun doğruluğunu alırız ama aynı zamanda onun mucizesini de alırız. Bunu unutma. İşte bize İsa Mesih'i tüm yüreğimizle izleme arzusunu veren bu yeni doğuştur. Bugün bunu yapmış olduğum için dua ediyoruz. Bunu yaptığında sana cevap vermeyi vaat etti.
1: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun? Öğretiş dizimizin İhtiyacımız Olan Mucize adlı 4. mesajını dinledin. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün de yine hayatlarımıza ufak ufak dokunuşlar yapacağız ve böylece bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göreceğiz hep beraber. Hep diyoruz gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmayanlar ve genç nesli yetiştirenler. Aslında birazcık bilinçlenerek hayatımızda çok şey değişebiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Uygulayıcıları olalım ne olur. Ve bugünkü konumuz...
1: Evet, yaşamımızda tıkanıp kaldığımız noktaları açmak için sabah sayfaları.
0: Evet, sabah sayfaları gerçekten bizim hayatımızda çok işe yaradı. Hı hı. Şimdiye kadar bizle beraber bunları kullanan herkesin de çok işine yaradığını duyduk. O yüzden bu konunun spesifik olarak belirli konularla olan bağlantısını işlemeye çalışıyorduk. Hı hı. Birkaç program önce sanırım depresyonla olan bağlantısını inceledik. Yani biz depresyondayken sabah sayfalarını kullanarak nasıl iyileşebiliriz? Bunu bir araç olarak nasıl kullanırız? Buna baktık. Bugün de hayatımızda böyle hani hiç çıkış noktası bulamadığımız zamanlar oluyor ya. Biliyorum gençler hani böyle sınavlar falan var. Daha sonrasında üniversiteye gideceğiz. İş bulmak lazım ya da burs nasıl bulunacak? Nasıl staj yapılacak? Yurt dışına mı gitmek istiyoruz? Yabancı dil falan filan. Her şeyin bazen üstümüze geldiği zamanlar oluyor. Bir de bazen bütün kapılar öyle kapalıymış gibi oluyor ki orada öyle takılıp kalıyoruz. Donup kalıyoruz, hiçbir yere gidemiyoruz, gücümüz yetmiyor, imkanlar yok vesaire vesaire. Böyle zamanlarda sabah sayfalarını kullanıp nasıl kendimizi motive edeceğiz? Kendimizi hatırlatmamız gereken şeyler var. Bunları bugün bakacağız ve bu sabah sayfalarının ne olduğunu tabii yine şöyle bir anlatmak gerekecek sanırım.
1: Evet. Bizi takip eden dinleyicilerimiz de biliyor. Sürekli sabah sayfasından senin de dediğin gibi söz ediyoruz. Sabah sayfaları aslında dediğimiz gibi bir tür günlük ama sadece ne yaptığımızı ve nasıl hissettiğimizi yazmıyoruz. Belirli konular için odaklanmamız gereken bazı noktalar üzerinden hareket ediyoruz. Bugün de sabah sayfalarının yaşamımızda tıkanıklık yaşadığımızda nasıl kullanacağımıza bakacağız.
0: Tamam. Hadi bakalım o zaman senin o güzel sorularınla başlayalım.
1: Tıkanıklıktan kastettiğimiz nedir öncelikle?
0: Öncelikle tıkanıklıktan bahsettiğimiz bizden kaynaklanmayan, elimizden geleni yaptıktan sonra yine de kala kaldığımız dönemler. Evet. Bazı dönemler olur, her yere başvururuz, her şeyi yaparız. Yani okumuşuzdur ya da çalışmışızdır, gereken portfolyoyu hazırlamışızdır işe başvururken, gerekli kişilerle görüşülmüştür, her şey yapılmıştır. Her yerlere o CV'ler gönderilmiştir, bir sürü mülakata girilir ve bir bekleme süreci vardır. Yani artık orada belki olmuyordur, biz bir şeyler yapıyoruzdur, bir türlü olumlu bir sonuca varamamış olabiliriz. Ya da o bekleme sürecindeyizdir, bize artık yapacak hiçbir şey kalmamıştır, sadece bir şekilde hayatımızda netlik arıyoruzdur ama gidilecek hiçbir yer, açık görünen hiçbir kapı, yapılabilecek başka hiçbir şey kalmamıştır. Böyle zamanlarda nasıl hani o tıkanıklığı açıp da böyle pıt etse aslında sular akacak ama olmuyor dediğimiz dönemlere tıkanıklık dönemleri diyoruz.
1: Evet. Peki senin hiç böyle bir dönemin oldu mu?
0: Oldu. Böyle dönemler her zaman yaşanır. Şöyle bir şey var. Hayatınızda bir şey ilerler. Sonra bir yerde eşiğe ulaşırsınız. Yani üst seviyeniz odur. Ve orada bir sonraki aşamaya geçmek için artık bir tıkanır. Orada biraz fazlasını yapmak gerekir. Şeyde bile, sporda bile şöyle bir şey var. Diyelim ki ya kilo vermek istiyorsunuz ya da kas kütlesi edinmek istiyorsunuz. İşte bir programınız vardır, bir beslenme düzeniniz vardır. Devam edersiniz, edersiniz, wow çok işe yarar. Ya kilo verirsiniz ya işte vücudunuz gerçekten gelişiyordur, kaslarınız vesaire. Bir yerde plato dediğimiz bir alana gireriz. Yani artık ne kas kazanabiliyoruzdur, aynı şeyleri yapıyoruzdur. Aslında hiç yanlış da bir şey yapmıyoruz. Ne de kilo verebiliriz, kilo vermemiz durur. Ya da kas kazanmamız durur, gelişmemiz. Sonra böyle bir kala kaldığımız ana gideriz. İşte orada o platodan çıkmak için o tıkanıklığın açılması gerekir. Hani bir ufak değişiklik yapılacak ki ya beslenme düzeninde ya antrenman düzeni değiştirilecek. Siz tekrar kilo vermeye ya da kas geliştirmeye devam edebilirsiniz. Hayatımızda da aynı bunun gibi böyle tıkanıklık ya da plato dönemleri oluyor. Bir sonraki aşamaya geçmek için biraz farklı, daha zor değil ama daha farklı şeylere odaklanmak gerekiyor.
1: Evet. Peki bu dönemin üstesinden nasıl geldin? Neler yaptın sen?
0: Birincisi kendime çok sabırlı davrandım ve şöyle daha önce depresyon meselesinde de dediğim gibi bunun geçeceğini, sonuçta bir şeyler değişecek ve o plato döneminden, o tıkanıklık döneminden çıkacağız. Bunu kabul etmek gerekiyor. Kendimize hoşgörülü davranmak gerekiyor. Ve ben o sırada sabah sayfalarını çok kullandım. Çünkü zaten madem bir şey yapamıyorum, yapabilecek bir şeyim kalmamış. Sadece yazarak aslında kendimi daha sonra olacakları hazırlayabiliyorum. Ve o tıkanıklık döneminin bana zarar vermesini engellemiş de oluyorum aslında. Çünkü tıkanıklık dönemleri insanlarda çok ciddi özgüven kaybına sebep olabiliyor.
1: Peki sabah sayfalarını yaşamımızda daha çok netlik oluşturmak ve tıkanıklıkları aşmak için nasıl kullanabiliriz?
0: Öncelikle sabah sayfasının ne olduğunu sürekli dinleyenler biliyorlar ama aramıza yeni katılanlar için şöyle bir dakikada özetleyeyim, sonra bir araya girelim. Sonra bu soruna cevap vereyim, olur mu?
1: Olur.
0: Sabah sayfaları normalde evet günlük gibi, senin de dediğin gibi. Ama günlüklerde biz hep duygularımızı yazıyoruz ya da o gün ne yaptığımızı vesaire yazıyoruz ya da o günkü planlarımızı yazarız ya genelde. Sabah sayfaları biraz öyle değil. Yine bunları yapabiliriz. Bunların haricinde ama bollukla bereketle alakalı mesela çalışmak istiyorsak bunun için belirli sorular var. O sorular üzerinde odaklanmaya çalışıyoruz. Depresyonu atlatmak için depresyonla alakalı bize hatırlamamız gereken şeyleri hatırlatacak sorular soruyoruz ve bunların cevaplarını yazıyoruz. Yani spesifik bir konu üzerinden derinleştiğimiz sayfalar sabah sayfaları ve demiştik ki normalde ideali günde yarım saat yazmak ve sabah yazmak ama kimse normalde olması gerekenden yarım saat erken kalkmaktan hoşlanmıyor. Ya da işte anneler babalar çocuklarla ilgileniyor oluyor. İşte çocuklar apar topar çantaları hazırlayıp işte giyinip vesaire çıkma derdinde. Sabah mümkün olmadığı zaman herhangi bir zamanında günün vakit bulduğumuzda odaklanabildiğimizde yazabileceğimiz bir şeyler. Ama aynı zamanda 5 dakikada yazıldığı zaman da oluyor. Yeter ki zinciri kırmadan devam edebilelim. Hadi kısa bir araya gidelim.
1: Araya girelim. Bu arada siz bugünkü konuyla ilgili belki sorularınız varsa, paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Aramıza yeni katılanlar için tekrar söylüyoruz. Başka Bir Dünya adlı bir gençlik ve kişisel gelişim programındasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz tıkanıklık zamanları. Evet. Ve hayatımızda böyle bir netlik olmayan dönemlerde sabah sayfalarını kullanarak nasıl bu işin içinden çıkarız buna bakacağız.
1: Evet.
0: Evet, şimdi demin yönelttiğin soruyu geri alabilir miyim?
1: Evet, demiştim ki sabah sayfalarını yaşamımızda daha çok netlik oluşturmak için ve tıkanıklıkları da aşmak için nasıl kullanabiliriz?
0: Evet, üzerine yoğunlaşmamız gereken belirli sorular var. Bunları yazarak, bunların cevaplarını yazarak, kendi kafamızda da ya gerçekten bu kadar işin içinden çıkılmaz durumda mı yazı anlamış oluyoruz. Çünkü bazen aslında bir çare orada oluyor ya da yapabilecek bir şeyler kalmış oluyor ama biz görmüyoruz. Bir de işte kendimizi hazırlayabiliriz bu şekilde. Hı hı. Neler yazabiliriz mesela?
1: Evet.
0: Öncelikle daha önce böyle bir tıkanıklık zamanımız oldu
1: mu? Evet.
0: Bunu bir düşünmek gerekiyor. Ve yazmak gerekiyor. Daha önce de evet, hani bir kere işten çıkmıştım ya da işte bir kere yine sınav sonucu bekliyordum ve işte şöyle şöyle olmuştu ya da işte yine spor yapıyordum da artık kas kütlesi kazanmam durdu, işte ya da kilo vermem durdu ya da bir yerden sonra artık ilerleyemedim, bu kadar demek ki dedim dediğiniz ve aştığınız bir zaman oldu mu? Öncelikle bunu bir yazmak gerekiyor. Çünkü eğer bir kere böyle bir eşiği aştıysanız, şu anki tıkanıklığınızı da aşabilirsiniz demektir. Ve orada o tıkanıklığı aşarken neler yaptınız? Bunu nasıl başardınız?
1: Çünkü bu sonrasında da yaşayabilme olasılığınız olan durumlar için belki size rehberlik edebilir. Ya da aslında şimdiki yaşadığınız şeyin de aslında çok da büyütmemeniz gereken bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Belki bu açıdan iyi gelebilir.
0: Aynen öyle. Sonuçta düşünün ki küçükken çok böyle büyüttüğümüz bazı sorunlar oluyordu. Sonra onu aştık. Ya da bir video oyunu, yani bir oyun oynarken ilk başta mesela bir level'ı geçerken ya burada ne kadar zorlanmıştım diyorsunuz. Sonradan o size çocuk oyuncağı olarak geliyor. Yani hayat böyle bir şey. Zaten bu tıkanıklıklar olmasa bir aşama öteye gidemiyoruz. O yüzden öncelikle bunlar bize verilen güzel şeyler. O level'ı tamamladığımızı gösteren bir durum aslında.
1: Evet. Yani şunların üzerine belki düşünebiliriz. Birincisi, şu anda beni ne mutlu ederdi?
0: Evet, bu hayatımızda netlik kazandırmak için her zaman kendimize sorabileceğimiz en önemli sorulardan biri. Tamam, anlıyoruz. Zaten sabah sayfaları bunun için, kendimizi neden kötü hissettiğimizi yazıyoruz. Tamam, bu kısmında bir problem yok. Tabii ki dışa dökmemiz gerekiyor, dışsallaştırmamız gerekiyor. Ama peki ya çözüm? Şunu düşünün, her şey mümkün olsaydı. Yani paranız da var, zamanınız da var, her şeyiniz var. Şu anda sizi ne mutlu eder? Ve her biri üzerinden diyelim 5 şey yazdınız. Devam edin.

0: Yani mesela herkes ilk başta daha çok param olsun yazıyor. Tamam ama böyle değil. Şimdi para bir araç, bir amaç değil. Yani paranız olduğu için mutlu olmayacaksınız. Düşünün o zaman bir tane odada kapalı kaldınız, kucağınızda da bir sürü para var. Bir işe yarayacak mı, yaramayacak. Demek ki asıl istediğimiz şey para değil. Şimdi paranız olsa ne yapacaksınız peki? İşte sonra diyorlar ki şunu alırdım, bunu alırdım. Tamam. Mesela telefon. Evet. Yeni telefon alırdım. Tamam ama bu da bir amaç değil. Çünkü biz o telefonu neden almak istiyoruz? Tekrar kendinize sorun. Tamam, telefonu alınca ne yapmak beni mutlu edecekti? Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz asıl meseleye. Sonra diyeceksiniz ki belki daha iyi videolar çekeceğim. Ya da belki diyeceksiniz ki arkadaşlar arasında daha havalı olacağım. He. Şimdi yavaş yavaş noktaya gelmeye başladık. Bir, diyelim ki dediniz daha iyi videolar çekeceğim. O zaman demek ki siz video editleme ya da böyle bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Böyle bir netlik mi belirmeye başladı? O zaman yazacağımız şey daha çok param olsun, yeni telefonum olsun değil. Kendime daha fazla video editleme fırsatı, imkanı istiyorum. Ve belki böyle part-time bir işe başvuracaksınız ve zaten imkanı o ofisteki cihazlar sağlayacak. Bazen amacımız, yani aslında istediğimiz şeye gitme yolumuz bizim farklı olabilir. Tıkanmamızın sebebi o. Çünkü sürekli diyoruz ki param yok, param yok, param yok. İşte kamerayı alamıyorum mesela. Halbuki parayla alakalı değil. Eğer istediğimiz şey daha güzel fotoğraflar çekmekse belki bir stüdyoda çalışmaya başlayacağız ve o imkanlar, o cihazlar zaten bize gelecek. Dediysek eğer ikinci şey örneğe geçelim. İşte telefon istiyorum dedim. Ondan sonra dedim ki arkadaşlar arası daha havalı olacağım. Eğer buna geldiysem arkadaşlar arasında neden havalı olmak istiyorum? Kendimi beğenilmiyor mu hissediyorum? Demek ki benim bunun üzerine çalışmam lazım. Daha beğenileceğim bir ortamda olmak istiyorum. O zaman belki bana değer vermeyen insanların arasından çıkıp bana daha çok değer veren kişilerin arasına girmem lazım. Çünkü benim değerim elimdeki telefonla ölçülebilecek bir şey değil. Gördünüz mü? Şu anda tam olarak neyin olmasını isterdim sorusundan gelip aslında neyin eksikliğini hissettiğinize ve bambaşka açık fikirlere geldik. Telefon dedik ama sosyal olarak daha kabul edilme ihtiyacına mı gidiyorum? Yoksa bir iş değişikliği ya da bir part-time iş isteği ya da bir hobi gibi bir yere mi geliyorum? Bunları önce iyi algılamam lazım. Ve bunu her şey için, hani diğer ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci şey ne istediğiniz. Hani çünkü bunun başlangıcı daha çok param olsun istiyorumdu. Şu anda sizi ne mutlu eder, bunları yazınız. Evet. Ve bunların her birine neden, öyle olunca ne olacak, öyle olunca ne olacak? Bunları sürdürmeye çalışın. Hani iyice derinine ulaşana kadar sürdürün. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Ara verelim. Sonrasında tekrardan uzun uzun devam ederiz. Bu arada dediğimiz gibi siz de bize bugünkü konuyla alakalı yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız. You are good and your mercy endures forever. Say it again, you are good, and your mercy endures forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody!

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda netlik oluşturmaktan söz ediyoruz bugün ve sabah sayfalarını bu amaçla nasıl kullanırız? Hayatımızı nasıl netleştiririz? Tıkanıklıklarımızdan, hani hiçbir yere gidemiyoruz, böyle kaldık dediğimiz noktalardan nasıl çıkarız? Sabah sayfalarını kullanarak. Bugün buna bakıyoruz. Ve ilk maddemiz, sabah sayfalarında odaklanmamız gereken, şu anda her şey mümkün olsaydı seni ne mutlu ederdi? Bunun üzerine konuştuk. Diğeri nedir?
1: Bunun önündeki engeller nedir?
0: Hı-hı.
1: Diyelim ki bizi ne mutlu edeceğini bulduk. Bunun önünde oluşabilecek engeller nelerdir?
0: Hı-hı. Bu farklı. Mesela diyelim, deminki örnekten devam ediyorum. Dediniz ki daha kabul edildiğim bir sosyal çevre. Neden yok? İşte çünkü etrafımdakiler öyle değil. Tamam, peki neden başka bir sosyal çevreye giremiyorum? Belki bir hobi grubuna girebilirim. Bunun önündeki engel nedir? Şuna dönmemek gerekiyor. Ben bir video editörü olmak istiyorum. Neden olmuyor? Çünkü telefonum yok. Değil. Bu telefon olmadan nasıl yapılabilir? Hani bana bu araçları ya da bu imkanı ne gibi bir ofis ya da kim sağlayabilir?
1: Hı hı.
0: Bunun önünde duran engel nedir? Ben bu engelleri nasıl kaldırabilirim?
1: Evet, bir başka maddede enerjimi ne sömürüyor?
0: Bu çok önemli bir madde.
1: Evet.
0: Şimdi bu diğer ilk ikisiyle bağımsız bir şey. En çok neye zaman, en çok neye para, en çok neye enerji harcıyorsunuz? Yani kaynaklarınızı sömüren şeyler neler, bunları bulun. En çok sizi ne yoruyor? Ve çözümler bulmaya çalışmak gerekiyor buna. Çok basit şeyler oluyor bazen. Mesela bazı kişiler diyor ki yollarda yoruluyorum. Tamam, o zaman daha yakın bir okula, yakın bir işe, yani iş değişikliği yapıp geçiş yapılabilir.
1: Hı hı.
0: Çünkü hayatınızda sürekli sizi mutsuz eden bir trafik ve yolda 3 saat kaybetme durumu varsa, ki ben böyleydi, benim durumum. Böyle yaptım. Nasıl çözebilirim diye düşündüm. Ya oraya taşınacağım ki bunu istemedim, ya da kariyerimi değiştireceğim ki bu oldu. Herkese çok korkunç bir şey gibi geliyor bazen. Nasıl olur, işten çıkarsam ya iş bulamazsam? Hayır. İşten çıkmadan önce bunu zaten planlıyor olacaksınız ve bunun üzerine çalışıyor olacaksınız, değil mi?
1: Evet, katılıyorum.
0: Mesela anneler diyecek ki işte bütün gün çocukla uğraşıyorum ya da bütün gün evle uğraşıyorum. Tamam, doğru, evet. Peki çocuğun kendi sorumluluğunu daha fazla almasını nasıl sağlarım? Benim annem bir noktada dedi ki bana, sen bunu kendin yapabilir misin? Evet, yaparım. O zaman ben artık sabahları sana kahvaltı hazırlamak için kalkmayacağım dedi. Ve yani buna karar verdik. O kendi başına aldığı bir karar değil. Çok doğru bir karardı. Çünkü geç yatmak durumunda kalıyordu. Ve hani neden benle erken kalkıp da hayatını daha zor bir hale getirsin? Ben kendim işte bir şeylerimi, onun akşamdan hazırladığı bir şeyleri atıştırıyordum. Hazırlanıp çıkıyordum. Ve böyle olunca o kendine daha fazla uyuyabildiği için, daha fazla dikkat edebildiği için kendine daha mutlu bir anne oldu. Hani ben okuldan geldiğimde daha uykusunu almış, güler yüzlü, daha az yorgun bir anneyle karşılaşıyordum. O yüzden de siz de acaba çocuklarınıza daha ufak başka sorumluluklar verebilir misiniz? Ya da ev temizliği mi? Bu nasıl daha düzenli hale getirilebilir? Acaba size yardım edebilecek insanlar var mı? Bazen bütün evi süpürmek bir kişi için zor. Ama mesela ne bileyim, herkes bir odayı süpürse belki o kadar da zor olmayacak. Ya da bilemiyorum, hani kuzenim mesela oğluna balkonu yıkatıyordu. Bazen bir şeyler iş bölümü yaparak hayatımızı çok daha kolaylaştırabiliyoruz.
1: Evet. Neye hayır demeyi öğrenmeliyim? Bunun farkına varabiliriz belki.
0: Sen bu konuda kendini ne durumda görüyorsun? Diyebiliyor musun hayır?
1: Önceden diyemiyordum ama artık demeye başladım. Çünkü sürekli karşımdakini mutlu etme şeyindeydim. Bu sefer kendimden çok ödün vermeye başladığımı fark ettim.
0: Hı hı.
1: O durumda demeye başladım, evet.
0: Birilerine hayır demek onların sizi sevmeyeceği anlamına gelmiyor ya da sizin onları sevmediğiniz anlamına gelmiyor. Hayır, sizin bahçelerinizin duvarıdır, çitidir. Şimdi diyelim ki benim çok güzel bir bahçem var ve hiç hayırım yok, hiç çitim yok. Herkes öyle hani langır lungur içeri dört nala giriyor, bütün meyvelerimi koparıyor, yerlere atıyor, çiçeklerimi koparıyor, alıyor, darbeder oluyor benim bahçem. Hiçbir zaman insanları tam olarak ya da dışarıdakili herhangi bir şekilde kimseyi mutlu etmemiz mümkün değil. Şundan bahsediyorum. Bir şey istediler. Şunda bana yardım eder misin? Evet. Şunda bana yardım eder misin? Evet. Gitgide benim kendime ayırdığım zaman azalıyor. Gitgide enerjim gidiyor. Tamam edeyim. Evet, evet, evet. Sonra bir gün yapamayacak halde olduğunuzda dünyanın en kötü insanı siz olursunuz. Sanki o sizin görevinizmiş de siz onu artık reddediyormuşsunuz gibi olur. Halbuki böyle bir şey yok. O yüzden bir şey kabul ettiğin zaman bir seferliğine mahsus yapabilirim. Eğer gerçekten yapacak gücünüz varsa ve isteğiniz varsa. Ama sürekli böyle bir şey yapamayabilir mi? Söyleyebilmek gerekiyor. Çünkü insanların sizi sevmesi sizden bekledikleri çıkardan dolayı olmamalı. Zaten siz, siz olduğunuz için, kendiniz olduğunuz için değerlisiniz. Dolayısıyla insanların işine yaramasanız da değerlisiniz. Ve bu böyle olmalı. Bugün yapamayacağım, kusura bakma. Ya da ben bundan hoşlanmıyorum, kusura bakma. O çitlerimizi oraya koyacağız ki bahçemiz, kendimiz sağlam kalabilelim.
1: Çok gerçekten gerekli.
0: Hadi kısa bir ara verelim mi?
1: Evet, ondan sonrasında tekrardan uzun uzun devam edebiliriz. Bu arada belki siz konuda neler yapıyorsunuz, bunları paylaşmak isteyebilirsiniz, yazabilirsiniz bize. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyanın insanları, hayatımızda nasıl netlik oluşturabiliriz? Sabah sayfalarımıza şu anda bahsettiğimiz şeyleri yazacağız efendim. Bunları yazdıkça kendimizi daha derinden tanıyacağız, içinde bulunduğumuz durumları daha iyi analiz edeceğiz ve tabii ki de çözümler zaten kendiliğinden kucağımıza düşecek. Evet, geçelim bir sonrakine, daha sonra hepsini özetleriz.
1: Evet, önceliklerimizi nasıl şekillendirebiliriz? Bunun üzerinde düşünebiliriz.
0: Evet, önceliklerimizle alakalı olan şeyler, tamam bu kadar yoğunsun, bu kadar kaynakların gidiyor. Peki bunların arasında vazgeçebileceğin bir şey var mı? Bırakabileceğiniz bazı alışkanlıklar olabilir. Ya da artık birilerine yine hayır deyip bazı şeyleri hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Yani ben artık şunu yapamayacağım diyebilirsiniz. Bizim hayatımızda bir dönem vaktimiz olduğu için, yani pandemi döneminde daha doğrusu, online olarak felsefe kulübümüz ve film kulübümüz vardı.
1: Evet.
0: Daha sonra biz buna yetişememeye başladık. Ama yetişemediğimizde, bunu da kendimize itiraf edemediğimiz için bir süre artık stres halinde, yoldan yetişebilecek miyim, işte işten geldim, yorgunum, gerekirse aç kalıp yemek de yemeyip bütün gün de, yani açız yorgunuz, buna devam etmeye çalıştık. Ama işte bir yerde hayır, bunun bizden gitmesi gerekiyor. Artık o sezon geçti, o mevsim geçti, bizim böyle bir şey için vaktimiz yok, bunu bırakabilmek gerekiyor. Ve bıraktık. Başka şekilde de olmayacaktı zaten ve bu bizim hayatımızda daha az strese sahip olmamızı sağladı. Şimdi tıkanıklıkla bunun alakası nedir? Bunları da arada söyleyelim. İşte olmuyor, olmuyor, şunu yapamıyorum, neden zamanım yok? Ha, demek ki bir yerden bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Ya hayatımızdan birileri gidecek, ya alışkanlıklarımız gidecek, ya sosyal çevremiz değişecek, ya hobilerimiz değişecek. Zamanımızı harcadığımız alan değişecek. Bir şeylerin demek ki tıkandıysak değişmesi gerekiyor. Bunun hani nerelerden açılabileceğini görmek için de kendimize bu şekilde sormamız lazım.
1: Evet. Hayatımızı nasıl kolaylaştırabiliriz? Bunun üzerine düşünebiliriz.
0: Evet. Hayatımızdaki zorluklara odaklanmak yerine, işte şöyle de tıkanıklık var, böyle de işte olmuyor, belirsizlik var yerine hayatımızı kolaylaştıralım. Hayatımızı nasıl kolaylaştırırız? Bununla alakalı aslında stresi azaltmakla alakalı bir bölüm yapacağız. Orada da bundan bahsedeceğiz. Ama bazı çok basit çözümleri olabiliyor hayatımızı kolaylaştırmanın. Örneğin işte zamanımızı vesaire normalde çok zorlanarak yaptığımız şeyleri harcamamak gibi. Aynı deminki gibi. Ama mesela şöyle şeyler. Ben sesli dikteyi kullanarak bir şeyler yazıyorum. Bu benden daha az zaman götürüyor. Ya da eğer teknolojik bir şeye başvurabiliyorsanız başvurabilirsiniz. Ya da hayatımızı kolaylaştırmak için şunu bilmek gerekiyor. Hayatımızı ne zorlaştırabiliyor? Nedir beni bu kadar tıkanmış hissettiren? O noktaları bulup bu konuda peki ben ne yapabilirim? Bu tıkanıklığım ne olsa açılırdı? Doğrudan çözüme odaklanmakla alakalı bir durumdan bahsediyoruz.
1: Evet. Ve her şey mümkün olsaydı şu an nasıl bir yaşam isterdin?
0: Evet. Şimdi gelelim bu en önemli kısmı. Zaten asıl uzun uzun yazmanız gereken kısım da bu. Şunu düşüneceğiz. Her şey mümkün olsaydı. Vizyon klasörlerinden bahsetmiştik daha önce. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Sabah sayfalarına sadece yazabilirsiniz. Nasıl bir eviniz olmasını isterdiniz? Her şeyi belirleyin. Spesifik olarak. Gözünüzde canlandırın. Çizebiliyorsanız çizin. Nasıl bir şehirde her şey mümkün olsaydı? Mesela benimki büyük bir şehir değil. Her şey mümkün olsaydı ben muhtemelen en fazla işte 400 bin nüfuslu küçük bir şehirde olurdum. Benim için bir şehirde neler önemli? Sizin için neler önemli yaşadığınız yerde? Benim için doğaya ulaşmak ama aynı zamanda da istediğim zaman hani bir kafeye gidebileceğim ya da işte alışveriş merkezi de olabilecek belki bir yerlere ulaşabilmek. Yani ben bütünüyle bir dağ köyünde yaşayamam. Bunu önce belirlemek lazım. Ve bunları baya baya araştırıyoruz. Mesela ben bir şehri çok seviyorum. Oradaki bütün ev fiyatlarına baktım. Oradaki evleri işte gezdim, baktım internet üzerinden. Ondan sonra interneti kullanarak o sokaklarda yürüdüm sanal olarak. Gezdim, baktım. Nereler var, neler yapılıyor. Bunlar vizyon çalışması için çok önemli. Tamam, şehri seçtik. Nasıl bir ev? Apartmanda mısınız? Bahçeli bir evde misiniz? Yani eğer tek başınaysanız, düşünün, o hayatı hayal edin. Ben kendi adıma, evet, bahçesi olan ama küçük evleri seviyorum. En fazla 60 metrekare olan. Yani çünkü eşimleyim ve yani kalabalık misafirlerim olmuyor. Kalabalık olduğu zaman da küçük bir ortamda da zaten olunabiliyor. Onun haricinde çok büyük bir ev benim için yani kutu gibi olması daha hoşuma gidiyor. Az eşya olması. Eşyalarınızı düşünün. Nasıl döşerdiniz? Ne gibi işte yatak odasını, oturma odasını düşünün ya da tek bir oda mı bu? Hayal edin. Her şey mümkün olsaydı nasıl bir hayatınız olurdu? Hadi kısa bir araya gidelim.
1: Bu arada konuştuklarımızla ilgili siz paylaşmak istediklerinizi bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız ve bugün hayatımıza netlik kazandırmaya, tıkanıklıklarımızı açmaya çalışıyoruz. Bunun için sabah sayfalarına yazıyoruz ve en son geldiğimiz noktada neler yazmamız gerektiğini konuşmuştuk. En sonunda şunu anlatıyorduk. Her şey mümkün olsaydı nasıl bir hayatım olsun isterdim? Yani doğaya ulaşmak vesaire vesaire ya da evimizi nasıl döşemek istiyoruz? İşte büyük camları olsun, ufak bir bahçesi olsun, evimden çıkıp çimene basabileyim. Siz de düşünün, kendiniz nasıl bir hayat isterdiniz? Ve bunları niye istiyorsunuz? Mesela havuzlu villa istiyorsanız neden? Ne yapacaksınız? Ben işte kalabalık seviyorum, arkadaşları çağırıp parti yapacaktım diyebilirsiniz. Bu sizin eğilimlerinizi gösterecek. Daha demek ki sosyalleşmeye ihtiyacınız var, buradan bunu anlayacağız. Bir sonraki maddemiz nedir?
1: Kendi mesleğim haricinde yapabileceğim 5 meslek seçsem neleri seçerim?
0: Yine her şey mümkün olsaydı. Yani parasız kalmayacaksınız. Ve evet, bu işlere sizi alacaklar. Yalnız herkes ben futbolcu ya da ben şarkıcı olacağım demesin. Hayal ettiğiniz meslek değil, yapabileceğiniz 5 meslek. Ben öğretmenken bunu yazdığımda kendime yapabileceğim. İşte çevirmen olabilirim, şarkıcı olabilirim. Yazar olabilirim, metin işte yazarı, reklamcı gibi ya da programcı olabilir mi yazmadım açıkçası. Programcıyı düşünmemiştim. Ve bir sürü böyle meslekler yazdım. Ve daha sonrasında şuna baktım. Benim kariyerim zaten o normalde olduğum şeyin haricine evriliyor. Yani benim orada belki şunu yapabilirdim. İşte mesela ben normalde muhasebeyle ilgileniyorum ya da bankacıyım. Ama pasta yapımı kursuna gitmiştim ve başarılıydım. Ve belki de ileride benim mesleğim olacak. Bir pasta sanatçısı olabilirim belki. Ya da emlakçılığı bırakıp makyöz olabilirim belki. Ya da böyle çok kişi tanıyorum. Bir yöneticiydi kendisi. Squash öğretmeni oldu. Yani hobi olarak squash oynamaya başlamış, sonra çok iyi ilerlemiş ve öğretmen oldu, antrenör oldu. Netice itibariyle bir düşünün bakalım, eğer şu anki işinizi yapmasaydınız, parasız kalacağım telaşı olmasaydı ne iş yapmak isterdiniz? Nasıl bir hayat, büyük bir aileyle mi, küçük bir aileyle mi, yalnız mı yaşıyorsunuz? Sonra ne gibi bir mesleğiniz var, bunu bulduk ideal olarak. Bir sonraki nedir?
1: En büyük 5 korkunuz.
0: Şimdi ideal olana odaklandık, kendimize bir hayat kurduk. Bunun aslında daha adım ötesi de var ama bizi bundan geri ne tutuyor? Bizi bunlardan geri tutan muhtemelen korkularımız. Ne gibi korkularımız? Şeylerden bahsetmiyorum, ben örümceklerden korkarım değil mesela. Çünkü örümcek fobisi ise onun bağlı olduğu bir şeylere bakmak gerekiyor. Onu daha bir uzmanla bakmak lazım. Ama hayatta şöyle olursa ben biterim dediğiniz ne var? Bu 5 şeye bir bakın. O zaman aslında bu ideal yaşamınızın önüne bunları koyduğunuzu göreceksiniz. Belki mesela işinizi değiştirmekten korkmanızın sebebi parasız kalmak istemiyorsunuz. Yani bundan korkuyorsunuz. O yüzden ömrünüz boyunca adım atamıyorsunuz. Ne uzayıp ne kısalıp böyle olduğumuz yerde kalıyorsunuz ve mutsuz oluyorsunuz. İşte orada hayatıma tıkandım. Her gün bir öncekinin aynısı ve ben mutsuzum dediğiniz bir zaman varsa belki o korkuyu atıp cesaretli olmak, güçlü olmak gerekiyor. Ve belki de bambaşka bir dünya açılacak önünüzde. Bir sonraki nedir?
1: Neden beni mutlu eden şeylerden uzak kalıyorum?
0: Neden uzak kalıyorsunuz? Yüzmeye gitmek istiyorum, gidemiyorum. Neden zamanım yok? Çocuklarla ilgilenmem lazım. Ya da yüzmeye gitmek istiyorum, gidemiyorum. Neden? Ders çalışmam lazım. Peki. Pek çok arkadaşım ve öğrencilerim de, çok da başarılı öğrencileri. Genelde bakın, sabah antrenmana gidiyorlar, antrenmandan okula geliyorlar. Onu bir şekilde çözmüşler. Ve tam tersi de egzersiz yaptıkları için ve sevdikleri bir şey yaptıkları için dersleri de normalden daha iyi. Derslerini kötü etkileyeceğini tam tersi iyi etkiliyor. Siz de normalde ne yapmak istiyordunuz? Neden bundan geri kalıyorsunuz? Sizi bundan geri çeken şey nedir? Bunu bir düşünün. Bir sonrakine geçelim.
1: Kendimi ne hakkında geliştirmek isterim?
0: Yine her şey mümkün olsaydı ne öğrenmek isterdiniz? Bir temizlik görevlisi ablamız vardı çalıştığım okulda. Ona sorduk, röportaj yaptım onu. Dedi ki, ben pasta yapmayı öğrenmek isterdim. Oradan zaten geldi örnek aklıma. Hı hı. Pasta tasarımcısı, yani hani artistik olarak yapıyorlar ya artık pastaları, olmak istiyormuş. Hı hı. Ki olabilir. Önündeki engel ne bunun? Öncelikle işte emekli olayım, öyle yapacağım dedi. Çünkü bir gelirinin, sabit gelirinin olmasını istiyor. Hı hı. Gayet mantıklı. Bir planı var artık. Bir sonraki nedir?
1: İdeal yaşam benim için nedir?
0: Hı. Şimdi şehrimiz, evimiz belli. Kimlerle yaşadığımız belli. İdeal yaşamın içinde başka neler var? Hangi mesleği yapacağımızı belirledik. Hı-hı. Diyelim ki ben pasta sanatçısı olarak yaşayacağım ya da işte squash antrenörü olacağım. Bir gününüzü, ideal yaşamınızın bir gününü yazın. İdeal yaşamınızın bir gününden kastım. Saat kaçta kalktınız? Gayet böyle ders programı. Pazartesi, salı yazın. Pazartesi şu saatte kalkarım. Sonra şunu yaparım, bunu yaparım. Bayağı ders programı gibi. Bunları yazmak gerekiyor. Kalktım, işte kahvaltı yaptım falan falan. Sonra hani işe nereye gidiyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Göreviniz ne? Diyelim işte bir kafem var. Ya da işte pastanem var. Pasta yapmaya gidiyorum. Ya da önce alışverişi yapıyorum. Sonra pastaneye gidiyorum. Şunları işte düzenliyorum. Şu saatle şu saat arasında e-maillere cevap veriyorum. Bilemiyorum artık ne yapıyorsanız. Ya da işte şu günler saç bakımım var. Şu günler sakal tıraşı işte için berbere gideceğim. Her şey olabilir. Şu günler spor yapacağım. Bu günler bilmem ne. Bütün haftanızı saat saat yazın. Ben kendime böyle bir gün yaptığımda salı günü akşamlarına konserim olduğunu koymuştum. Sonunda televizyonda program yapmaya başladık ve evet müzikli bir program ve salı günleri o program denk geldi. Vizyon böyle bir şeydir. Fark etmeden kendinizi oraya çekersiniz. Hayatınız o şekilde şekillenir. İşte böyle. Başka bir şeyimiz var mı?
1: Son olarak da çevremde neleri değiştirmek isterdim? Bunun üzerinde düşünebiliriz.
0: Çevrenizdeki insanların iradesini değiştiremezsiniz. Yani birisi bu da ne biçim insan değil. Onlarla iletişim kurma yolunu ve ilişkilerinizi değiştirebilirsiniz. Yani bu nasıl olacak? İşte daha pozitif şöyle şöyle insanlarla mı olmak istiyorsunuz? Okul çevreniz mesela hoşunuza gitmiyor mu? Koşu kulübüne girin. O sosyalleşme ihtiyacınızı oradan hani giderebilirsiniz. Yine ideal hayatınız, işte nerede yaşıyorsanız, kimlerle yaşıyorsanız. Haftanın iki günü işte ne bileyim bisiklet kulübüyle, bisikletle işte gezeceğiz. Ya da yürüyüşlere çıkacağız. Hı hı. Son derece güzel bir şey.
1: Evet, kesinlikle.
0: Tamam mı?
1: Evet, tamamladık.
0: Evet, yine programımızın sonuna geldik.
1: Evet.
0: Bütün bunlar üzerine, yani özetlemek gerekirse, ideal yaşam sizin için ne? Bunun önünde duran engeller ne? Mümkün olduğu kadar bu engeller nasıl aşılır? Bunları detaylı bir şekilde kendinize sunduğunuz zaman hayatınızda ufak ufak neleri değiştirebilirsiniz, netlik kazanmış olacak. O zaman kendinizi tıkanmış böyle bir yerde, ömrümüzün sonuna kadar ben aynı bunları yapmaya devam edeceğim, ben yaşamak istemiyorum fikrinden kurtulacaksınız.
1: Evet.
0: Çünkü yaşam güzel ve yaşam her zaman tekrar başlar. Yeter ki siz bu netliği kendinize oluşturabilin. Her seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir.
1: Umarız.
0: Bir sonraki başka bir dünyada görüşmek üzere.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Evet. Sevinçle kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 23. Bölüm Vay Halinize.
1: Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi. Din bilginleri ve ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler. Kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin, hamaillerini büyük, giysilerinin püskürlerini uzun yaparlar. Şölenlerde baş köşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbi diye çağırmalarından zevk duyarlar. Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü tek babanız var. O da göksel babadır. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var. O da Mesih'tir. Aranızda en üstün olan ötekilerin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz. Ne kendiniz içeri giriyor, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız. Vay halinize kör kılavuzlar! Diyorsunuz ki, tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama tapınaktaki altın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Budalalar, körler, hangisi daha önemli? Altın mı, altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki, sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama sunaktaki adağın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Ey körler! Hangisi daha önemli? Adak mı, adağı kutsal kılan sunak mı? Öyleyse sunak üzerine ant içen hem sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine ant içmiş olur. Tapınak üzerine ant içen de hem tapınak hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur. Gök üzerine ant içen Tanrı'nın tahtı ve tahta oturan üzerine ant içmiş olur. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz.

0: de kutsal yasanın daha önemli konularını, adaleti, merhameti, sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar, küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz. Oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör ferisi, sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki dıştan da temiz olsunlar. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisler, ikiyüzlüler. Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru görünürsünüz ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Peygamberlerin mezarlarını yapar, doğru kişilerin anıtlarını donatırsınız. Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik diyorsunuz. Böylece peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Haydi, atalarınızın başlattığı işi bitirin. Sizi yılanlar, engerekler soyu, cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha gireceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. Böylelikle doğru kişi olan Habil'in kanından tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Ey Yeruşalem! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalem! Tavuğun civcivlerini kanatlarının altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.
1: 24. Bölüm Sonun Belirtileri.
0: İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara, bütün bunları görüyor musunuz dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler. Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? İsa onlara şu karşılığı verdi. Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türüyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa ya da Şabat gününe rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. Bunun için size işte Mesih çölde derlerse gitmeyin. Bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Leş neredeyse akbabalar oraya üşüşecek. O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler onun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
1: Bilinmeyen gün ve saat.
0: O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse uyanık kalır. Evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Efendinin hizmetkarlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle kötü olur da içinden efendim gecikiyor der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
1: 25. Bölüm 10 Kız Benzetmesi.
0: O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akıllı, 5'i akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılar ise kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsine uyku bastı. Dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara, kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin dediler. Akıllılar, olmaz, hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, "Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize," dediler. Güvey ise, "Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum," dedi. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.
1: Emanet para benzetmesi.
0: Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine 5, birine 2, birine de 1 talant vererek yola çıktı. 5 talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve 5 talant daha kazandı. 2 talant alan da 2 talant daha kazandı. 1 talant alan ise gidip toprağa kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. 5 talant alan gelip 5 talant daha getirdi. Efendimiz dedi, bana 5 talant emanet etmiştin, bak 5 talant daha kazandın. Efendisi ona, aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. İki talant alan da geldi. Efendimiz dedi, bana 2 talant emanet etmiştin. Bak, 2 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. Sonra bir talant alan geldi. Efendimiz dedi, senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle, ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Haydi elindeki talantı alın, 10 talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
1: Yargı günü.
0: İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral sağındaki kişilere, sizler babamın kutsadıkları gelin diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım bana yiyecek verdiniz, susamıştım bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek. Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk? Susuz görüp su verdik. Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik? Kral da onları şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler! Çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler. Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik? Kral da onlara şu yanıtı verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler.
1: 26. Bölüm. İsa'yı öldürme tasarısı.
0: İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine, iki gün sonra Fısıh Bayramı olduğunu biliyorsunuz dedi. İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek. Bu sırada başkâhinlerle halkın ileri gelenleri Kayafa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. Ama bayramda olmasın ki halk arasında kargaşalık çıkmasın diyorlardı.
1: İsa Beytanya'da.
0: İsa Beytanya'da cüzamlı Simon'un evindeyken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, güzel kokulu yağ getirmişti. İsa sofrada otururken kadın yağı onun başına döktü. Öğrenciler bunu görünce kızdılar. "Nedir bu savurganlık?" dediler. "Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi." Söylenenleri fark eden İsa öğrencilerine "Kadını neden üzüyorsunuz?" dedi. "Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın bu güzel kokulu yağı beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. Size doğrusunu söylüyorum. Bu müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak."
1: Yahuda'nın ihaneti.
0: O sırada 12'lerden biri, adı Yahuda İskariyot olan, başkâhinlere giderek "Onu ele verirsem bana ne verirsiniz?" dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah. 103.6 FM. 103.6. Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Yes, Lord. Adonai, we give you praise, Lord.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: good God.
1: Farklı bir duygu.
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6.
1: Radio Light.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, I now present to you the AL Jen Wright Mass Choir. Come on, give it up for

sniff them up. Come on, put your hands together.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.